0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor. En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata. Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz. Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz. Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.
4: Gerçek müziğin adresi
3: Hazreti İsa. Amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
5: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
5: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
5: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
3: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Malumunuz Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
6: Hoş bulduk.
3: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bugün Yuhanna 10-11 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette ben iyi çobanım, iyi çoban koyunları uğruna canını verir ayetine bakacağız birlikte. Evet pastörüm, neden İsa Mesih çoban ifadesini kullanıyor diye başlayalım.
6: Evet, oradan başlayalım. Evet. İbrahim peygamber ve soyundan gelenler çoban bir halktı. Yani İbrahim peygamberin kendisi de çobandı. İşte onun oğlu İshak ve aynı zamanda torunu Yakup hep çobandı. Davut çobanlık yapıyordu. Yani kendisinden yüzyıllar sonra yaşamış olan Davut çobanlık yapıyordu. Ondan önce Musa döneminde Mısır'da olduklarında çobanlık yapıyorlardı. Ve bu çobanlığa dayalı olarak nedir? Bir çobanın ne olduğunu çok iyi biliyorlardı. Yani çoban dendiği zaman çobanın nasıl bir işi olduğunu, ne yapması gerektiğini iyi bilen bir halktı. Ve Tanrı da kendisini kutsal kitapta zaman zaman çoban olarak tanımladı. Ben sizin çobanınızım dedi. Bunu Hezekiel de söyledi peygamber. Aynı zamanda toplumumuzda Zebur olarak bilinen kitapta Davut, Kral Davut'un yazdığı bir mezmur var. Yani şunu diyor mezmur 23'te. Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır. Sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler, adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. Kasem taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep birlikte Rabbin evinde oturacağım. Yani Rab bir çoban olarak burada kendisini anlatıyor. Ve İsa Mesih de burada ben iyi çobanım dediğinde eski antlaşma, yani Tevrat peygamberliklerinden, Zebur'dan, eski antlaşma peygamberliklerinde Zebur'da olan bir örnekten hareket ederek yani kendisinin çoban olduğunu söylüyor.
3: Evet, aslında tabii ki halkın bu ifadeye çok yabancı olmadığını görüyoruz ve onların anlayacağı bir şekilde konuşuyor çoban ifadesini kullanırken. Tabii ki kendisi için iyi çoban ifadesini kullandığı gibi insanlar için de kaybolmuş koyunlar ifadesini kullanıyor. İnsanlar neden kaybolmuştur?
6: Evet. Hiç kaybolmuş koyun gördünüz mü?
3: Yok, ben görmedim.
6: İşte ben gördüm. Yani çok ilginç bir varlık bu koyunlar. Bağırır. Yani sürüden ayrı olduğunu bilir ama çok da çaresizdir. Yani bağırmak dışında çok fazla bir şey yapamaz ve onun sesinden o koyunun kaybolduğunu anlarsınız. Yani, anlarsınız. Bir ara hayatımın bir döneminde küçücük bir sürü de olsa çobanlık yaptım. O yüzden onların tepkilerini anlayabiliyorum ve İsa da bu örneği kullandığında biraz daha aklımda canlandırabiliyorum geçmişe doğru baktığımda. Evet, insanlar neden kaybolmuştur? Çünkü tanrısızdır. Yani, ve yine İncil'de kaybolan oğul benzetmesi var. Yine kaybolan koyun benzetmesi var. Evet. Ve bu benzetmelerde İsa Mesih insanların kaybolduğunu anlatmaya çalışıyor. Ve ama burada aynı zamanda bunu söylediğinde, yani devam eden ayetlere baktığımızda şunu söylüyor. Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli adam kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar. Adam kaçar çünkü ücretlidir ve koyunları için kaygı duymaz. Sonra yeniden söylüyor İsa Mesih. Diyor ki ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba, yani Tanrı beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarım uğruma canıma veririm diye devam ediyor. Şimdi burada ücretli adam dendiğinde yine eski antlaşma dönemlerinde Tanrı'nın halkı Tanrı'dan uzaklaştı ama aynı zamanda onlara bakmakla sorumlu olan çobanlar, yani kahinler, önderler, evet, de Tanrı'dan uzaklaştılar. Yani halka bakmadılar, Tanrı'nın halkına bakmadılar. Hezekiel'de şöyle yazıyor, Hezekiel peygamberin kitabında, yani Tanrı'nın halkına bakmayan, sorumluluklarını yerine getirmeyen kral, saray görevlisi, peygamber, kahin, dini önderlere şunu diyor: Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu, İsrail'in çobanlarına karşı peygamberlik et ve onlara, bu çobanlara şöyle de. Egemen Rab diyor ki, vay kendi kendini güden İsrail çobanlarına. Hani eski antlaşmada, aslında kutsal kitapta İsrail'i gördüğümde hep şu vurguyu yapıyorum. Bugünkü siyasi İsrail değil, Tanrı'nın halkı anlamında. İsrail, Yakup peygamberin adıydı ve İsrail, evet, oğulları da oradan geliyordu. Yani biz İsrail çobanları dediği zaman İbrahim peygamberin soyundan gelen, onun imanına sahip olması gereken halk anlıyoruz. Ve Musa'dan sonra bu halkın kahinleri vardı. Yani ve onlar halka bakmakla sorumluydu. Dini önderleri vardı. Ve onlar kendi kendini güdüyorlardı. Yani kendi kendilerine bakıyorlardı. Halka bakmıyorlardı.
3: Evet.
6: Ve şöyle devam ediyor. Çobanların sürüyü gütmesi gerekmez mi? Yağı yiyor, yünü giyiyor, besili koyunları kesiyorsunuz ama sürüyü kayırmıyorsunuz. Zayıfları güçlendirmediniz, hastaları iyileştirmediniz, yaralıların yarasını sarmadınız. Yolunu şaşıranları geri getirmediniz, yitikleri aramadınız. Ancak sertlik ve şiddetle onlara egemen oldunuz. Çobanları olmadığı için dağıldılar. Yabanıl hayvanlara yem oldular. Koyunlarım bütün dağlarda, yüksek tepelerde başıboş dolaştılar, dolandılar. Koyunlarım yeryüzüne dağıldı. Onları ne arayan var ne soran var. İşte İsa Mesih burada hırsız ancak çalıp öldürmek, yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir diyor. Yani kurda teslim etmez. Onlara bakar, onunla ilgilenir. İsa Mesih'in yaptığı vurgu budur ve bunu söylediğinde o dönemdeki işte dini önderler ve onu dinleyenler ne demek istediğini anlamışlardı.
3: Evet. Gerçekten de kutsal kitabı bir bütün olarak görebiliyoruz her seferinde. Eski ahit ve yeni antlaşmada birbirini tamamladığını da fark ediyoruz. Peki İsa Mesih neden iyi çoban? Yani onu iyi olarak adlandırmasının nedeni ne, iyi çoban olarak kendini göstermesi?
6: Yani iyi çoban olması, yani öncelikle kendisi insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldi. İsa Mesih kendisine gelenleri iyileştiriyordu. Yani onların ruhsal körlüğünü de kaldırıyordu aynı zamanda. Ve örneğin o dönemde kuru sofu din adamları İsa Mesih'in hizmetini ve uluhiyetini anlamakta zorluk çektiler. Özellikle anlamamakta direndiler ve üstüne üstlük de bunu sorguladılar. Ve İsa Mesih de bu din adamlarına görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim dedi. Ve ruhsal gerçekleri anlatmaya çalışıyordu. Ve iyi çobanım dediğinde o Hezekiel peygamberin döneminde nasıl Tanrı'nın halkına bakmayan işte din adamları, kâhinler, krallar, dini önderler varsa, yani aynı dönemin orada da geçerli olduğunu söylüyor. Üstelik o kişiler diyorlardı ki biz kör değiliz ama kör olsaydınız günahınız olmazdı. Ama şimdi görüyoruz dediğiniz için günahınız duruyor diyor. Demek ki iyi çoban dediği zaman birincisi insanlarla ilgilenen, insanların yaşamına önem veren bir çoban olarak anlamamız lazım. İkincisi de Luka bölümünde bir örnek var. Onu okumak istedim. Kaybolan koyun benzetmesi diye geçiyor. Bütün vergi görevlileriyle günahkarlar İsa'yı dinlemek için ona akın ediyordu. Ferisilerle din bilginleri ise bu adam günahkarları kabul ediyor, onlarla birlikte yemek yiyor diye söyleniyorlardı. Bunun üzerine İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Sizlerden birinin 100 koyunu olsa ve bunlardan bir tanesini kaybetse 99'u bozkırda bırakarak kaybolanı bulana dek onun ardına düşmez mi? Onu bulunca da sevinç içinde omuzlarına alır. Evine döner, arkadaşlarını, komşularını çağırıp onlara benimle birlikte sevinin, kaybolan koyunumu buldum der. Size şunu söyleyeyim. Aynı şekilde gökte tövbe eden tek bir günahkar için tövbeyi gereksinmeyen 99 doğru kişi için duyulandan daha büyük sevinç duyulacaktır. Yani İsa aslında iyi çoban olması nedir? Sonsuz yaşam vermesi, günahkarları günahlarından kurtarmak için gelmesiyle ilişkilidir. Bunu anlatmaya çalışıyor ama bunun yanında işte hep ona karşı olan kişiler de var. Yani bunlar üstelik din adamları. Ve günahkarlarla birlikte oluyor diyorlar. Yani zaten İsa Mesih günahkarları kurtarmaya geldi. Günahları kurtarmaya geldiği için kendisi bu örnekleri kullanıyor ve insanların ruhsal körlükten çıkarak kendisinin sunduğu o sonsuz yaşama kavuşmasını istiyor. Yani bu ayetin biz bağlamına tekrardan baktığımızda, yani ben size insanlar yaşama, bol yaşama gelsin, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim dediğine de baktığımızda 17. ayette, hatta 16'dan başlayabiliriz. Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak diyor. Yani burada müjdenin, yani bütün uluslara yayılacağını da anlatıyor. Evet. Luka bölümünde de anlatıyor günahkarları kurtarmak için. Burada farklı bir şekilde anlatıyor. Sonra canımı tekrar geri almak üzere veririm diyor. Hani farklı bir şeyden de söz ediyor. Evet. Nedir? İsa Mesih'in ölüm ve dirilişi aracılığıyla insanlar ancak bol yaşama sahip olabilir. Ve bu kişi ne yapıyor? İşte bu kaybolanları, günahkar olan insanları kurtarmak istiyor. Onlara sonsuz yaşam vermek istiyor.
3: Evet, aslında dikkatimi çeken bir durum var ki Tanrı aslında günahı sevmiyor. Günahtan tiksiniyor, onu görebiliyoruz ama insanı seviyor. Ve insanlar tövbe ettiğinde, Tanrı'ya döndüklerinde ona onları hemen kucaklayan bir Tanrı olduğunu görüyoruz. günahı sevmeyen ama insanı çok seven bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Bu çok değerli insan için. Bu kadar değerli olduğunu bilmek çok iyi hissettiriyor gerçekten insana.
6: Evet, yani o zaman insanın yapacağı şey nedir? İsa Mesih'in sözlerine iman etmektir. Yani bu bölümün başlarında da onu söylüyor. Size doğrusunu söyleyeyim, koyun ağılına kapıdan girmeyip başka yoldan giren hırsız ve hayduttur. Yani çok ağır konuşuyor. Kapıdan giren ise koyunların çobanıdır diyor. Ve çobanın onları ağıla alacağını ve sonsuz yaşam vereceğini söylüyor, anlatıyor. Defalarca bunu ifade ediyor.
3: Evet, o zaman diyebiliriz ki tabii ki iyi çoban demekle aslında kayıran bir çoban, aslında kurtuluşunu sağlayan ve her şeyi sağlayan bir çoban var. Koyunları için canını veren bir çoban var aslında diyebiliriz. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor kısa. Daha sonra tekrar bir arada olacağız. Bizi dinlemeye devam edin lütfen.
7: Gerçeğin Sesi.
8: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
9: Radyo Maranata yayın akışımıza www.radyomaranata.com adresinden erişebilir, sevdiğiniz programların haftalık yayın saatlerini öğrenebilirsiniz.
10: Kıskançlık, sabırsızlık ya da iletişim problemleri mi yaşıyorsunuz? O zaman sizleri Aile Psikolojisi programımızda buluşmaya davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
8: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Ve ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Ayetini üzerine konuşuyoruz. Yuhanna 10, 11. ayeti. Devam ediyoruz şimdi sohbetimize. Ve sormak istiyorum. İsa Mesih'in iyi çoban olmasından bahsettik. Peki bize nasıl öğretiyor İsa Mesih?
1: İsa Mesih baş öğretmendir. Yaşamı öğrettiklerine tanıklık eder. Bunu diğer öğretmenlerden, peygamberlerden, insanlardan ayıran özelliği budur. Örneğin bir kişi yalan söylemeyin derse ama yalan söylüyorsa, o zaman hayatında olmayan bir konudan söz ediyor. Ya da savaşmayın derse ama savaşıyorsa, o zaman yine hayatında olmayan bir konudan söz ediyor. Öncelikle İsa Mesih kendi hayatında olan konuların, yani söylediği sözlerin hepsini kendi hayatında uyguladı. Evet. Ve o zaman biz anlıyoruz ki İsa Mesih yapılması gerekenleri de göstermiş oldu. İşte toplumda bir söz var, yani din adamının söylediğini yap, yaptığını yapma evet, diye söylerler. Yani burada da işte İsa Mesih'in öğretirken de ona baktığımız zaman onun yapmadığı ya da yapılmaması gereken yanlış bir davranışı yoktu. Ve yine aynı zamanda öğretirken o insanların hayatında olan konuları çok kullandı çevresinde. İşte bu çoban örneği de böyle biraz evet, başlarken söylemiştim. Bildikleri konuları kullanarak Tanrı'yı, Tanrı'nın egemenliğini ve kendi hizmetini anlamalarını istiyordu.
0: Evet, örneklerle konuşarak. Aslında çoban olması bir koyun sürüsüne önderlik etmesi anlamına da geliyor. Biz İsa Mesih'e baktığımız zaman nasıl bir önderlik anlayışı var?
1: Yani alçak gönüllüydü ve kendisi Rab ve kurtarıcı olduğu halde başka insanlara hizmet etmek için alçalıyordu. Yine Yuhanna kitabında alçak gönüllülük örneği diye bir başlık var 13. bölümde. Bu fısıh bayramında geçiyor. Fısıh bayramı Tanrı halkının Mısır'dan çıktıktan sonra kutlamaya başladığı ve o köleliğin kalktığını evet, hatırladığı bir bayramdı. Oldu. Evet, özgürlük bayramı da denebilir. Ve işte akşam yemeği yiyorlardı o fısıh bayramında ve İsa öğrencileriyle konuşuyordu. İsa babanın, yani Tanrı'nın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, üstlüğü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve belini doladığı havluyla kurulamaya başladı. Yani bu öğrencilerin ayaklarını yıkaması ve kurulmaya başlaması normalde bir kölenin yapması gereken bayağı bir görevdi. Yani evet, toplumun en alt kademesinde bulunan, o günkü toplumsal yapıda hiçbir değeri olmayan bir kişi evine misafir geldiği zaman gelen misafirlerin ayaklarını yıkardı. Bu işi İsa Mesih'in kendisi üstlendi ve bunu alçak gönüllü bir şekilde yaptı. O zaman İsa Mesih'in hayatında ne görüyoruz? Hani ya nerede bu köleler demedi. Yani, evet, değil mi? Yani ya da öğrencilerine de demedi. Bak bana Rab ve kurtarıcı diyorsunuz. Nerede ayak yıkayacak kişi demedi.
0: Evet.
1: Kendisi leğeni aldı, üstlüğü aldı, ayaklarını yıkadı ve havluyla kurulamaya başladı. Ve İsa Mesih'in hizmeti budur. Yani ve zaten diğer kişilerden çok farklı, yani peygamber demiyoruz, Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyoruz. Ve bu Rab ve kurtarıcının nasıl farklı olduğunu pratik açıdan da görüyoruz. Ve öğrencileri de çok şaşırdılar tabii ki bu duruma.
0: Evet, tabii ki bizim önder olarak düşündüğümüz kişilere toplum olarak bakış açımız, aslında toplumdaki önderler genelde böyle değildir. İnsanlar onlara hizmet ederken aslında İsa Mesih'in kendisinin hizmet ettiğini görüyoruz. Bu gerçekten çok şaşırtıcı, çok büyük bir alçak gönüllülük ve hizmetkar bir önderlik örneği de bırakıyor her birimiz için, her insana. Alçak gönüllülükle yaklaşmanın ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Aslında yüce bir tanrının kendini bu kadar alçaltması ve bu kadar hizmet eden bir yürekle yaklaşması gerçekten çok ilginç. Bazı insanlar bunu çok kabul edemiyorlar. Çünkü sınırlıyız aslında, bunu algılamak biraz zor ama çok fazla kabul edebildikleri bir durum da değil. Yani Tanrı gerçekten bunu yapar mı diye soruyorlar. Yani bunu yapabilir mi? Bunu niye yapsın?
1: Yani köle örneğine dönersek, yani köleye bir özgürlük verseniz özgürlük yaşamının ne olduğunu bilmez. Yani hatta belki kendi kendini yaşayıp yaşamayacağı konusunda bile emin değildir. Çünkü çok az bir yiyeceği efendisi tarafından verilir. Bütün davranışları kısıtlanmıştır. Ne söylenirse onu yapar. Yani özgürlüğü bilmez. Aslında günümüzün günahlı insanı da böyle. Yani İsa Mesih bir özgürlük vermek istiyor ama bu özgürlüğün ne olduğunu bilmediği için ondaki hizmetin ne olduğunu da tam olarak kendisi anlayamıyor. Ve bu ayakları yıkamak beden alan kelamın, yani insan bedeninde bulunan kelamın ne kadar alçalabileceğini gösteriyor bizlere. İsa Mesih sadece vaaz vermedi yani. Ya da bunu farklı bir açıdan anlamak istersek, yani düşünün bir patronun işçisine çay servisi yaptığını düşün. Bir önlük takıp eline bir tepsi alıp işçilerine

0: yapmanız için size bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim. Köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size.
1: Evet, gerçekten çok güzel ve değerli ayetler. Peki buradaki çoban kuzu ilişkisi körü körüne İsa'yı takip etmek anlamında mı? Yani böyle bir ilişkiden mi bahsediyoruz? Bu kuzu çoban ilişkisi nasıl olmalı?
0: Yani başka yerde İsa kardeş diyor, dost diyor.
1: Evet.
0: Yani demek ki orada bir köle ilişkisi gibi görmüyor. Zaten Tanrı insanlarla olan ilişkisini bir buyruklara dayalı bir temel üzerinde değil. Yani yaratılışta buyruklara dayalı bir temel üzerinde kurmadı. Yani canlı bir şekilde kurdu. Yani insan Rabbi Rab olarak tanıyacak, Tanrı'yı Tanrı olarak tanıyacak ya da...
1: Evet.
0: Eski antlaşmada kendini açıkladığı gibi Yahve'yi Yahve olarak tanıyacak ve onunla bir ilişkisi olacaktı. Yine yaratılışa baktığımız zaman bir tane yasak vardı. İyiliği ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme dedi.
1: Evet.
0: Yani yüzlerce yasak söylemedi, onlarca yasak söylemedi. Sonradan yasada bildiğim kadarıyla Yahudiler 613 yasa olduğunu söylüyorlar, öyle sayıyorlar. Ama yaratılışta bir tane vardı.
1: Yani evet.
0: Ve Tanrı o zaman demek ki insanla olan ilişkisini yasa ya da yasaklar üzerine kurmak istemedi. Tam tersine canlı, kişisel bir ilişki istiyordu.
1: Evet, aslında bir anlamda Tanrı tam yani din değil de sanki kişisel bir ilişki istiyor gibi insanla. Yeni bir yürek istiyor insanda gibi düşünebilir miyiz?
0: Evet, yani çoban zaten korur, bakar, yönlendirir. Hı-hı. Koyunlar da çobana bağımlıdır ve onu izler. Yani izlemesi Hı-hı. gerekiyor. Doğal olan bu yani.
1: Evet, peki Tanrı kendisini inananları nasıl korur pastörüm?
0: Yani bir genel olarak... Tanrı'nın mutlak hakimiyeti var. Yani onun istediği, istemediği hiçbir şey olmaz. İstediği her şey olabilir, istemediği hiçbir şey olmaz. Yani biz buna iman ediyoruz. Zaten eğer öyle olmazsa Tanrı olamaz. Yani her alanda Tanrı egemendir. Ve ama aynı zamanda onların canını da korur. İsa Mesih burada devam eden ayetlerde Yuhanna bölümünde şunu diyor. Ben iyi çobanım, benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. Bu ahıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü tek çoban olacak. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan yani Tanrı'dan aldım diyor. Ve İsa Mesih nasıl korur? Öncelikle onları sonsuz yaşama kazanıyor.
1: Evet.
0: Ve Tanrı onları çağırıyor ve sonsuz yaşama kazanıyor. Yine aynı zamanda onun canını vermesi onların kurtuluşu için tamamen yeterlidir. Yani o günahın yargısını üstlenmesi, iman aracılığıyla kişi buna yaklaşıyorsa... Evet, sonsuz yaşama geçmesi için tamamen geçerlidir. Yine bugün Tanrı sözü aracılığıyla kendisine inananları koruyor. Biz kutsal kitabı okuduğumuzda, bu metinleri okuduğumuzda Tanrı'nın tasarlarının ne olduğunu anlıyoruz. Yine kutsal ruh aracılığıyla koruyor. Tanrı'nın ruhu her yerde, her zaman etkindir.
1: Evet, ama bu koruma derken bu yaşadığımız dünyada başımıza hiçbir şey gelmeyecek, ölmeyeceğiz ya da acılar yaşamayacağız anlamında bir şeyden bahsetmiyoruz aslında, değil mi? Tam olarak biz aslında Tanrı ile bir yaşam süreceğiz. Tabii ki bunun içerisinde her şey olabilir ama Tanrı gereken esenliği, umudu, sevinci sağlıyor bize. Bence en önemli fark sanırım nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi çok iyi bilmek oluyor. Yani öldüğümüzde tamam fiziksel olarak öleceğiz ama sonsuza dek Tanrı ile birlikte yaşayacağımızdan emin olarak yaşıyoruz şimdiden bile.
0: Evet, doğru. Yani eğer sonsuz yaşama inanmıyorsak bizim diğer insanlardan bir farkımız yok. Hatta bir yerde şöyle yazıyor. Eğer diriliş yoksa yiyelim içelim. Bizim diğer insanlardan bir farkımız yok. Biz buna iman ederek yaşıyoruz. Ama dediğiniz gibi yani birçok zorluklar var ama bu zorlukları aşmanın yolu yine sonsuz yaşama bakmaktır. Çünkü sonsuzlukta İsa Mesih tekrar geldiği zaman artık kötülük tamamen kalkacak. Ölüm tamamen kalkacak. İnsanlar sonsuza kadar Tanrı'yla birlikte, iman edenler sonsuza kadar Tanrı'yla birlikte yaşayacaklar. Artık ölüm egemenlik sürmeyecek. gözyaşı olmayacak diye yazıyor vahiy bölümünde. Evet.

0: bütün gözyaşlarını sileceğim diyor. Yani demek ki Tanrı bunları vaat olarak veriyor. Ve İsa Mesih'in beden alarak bizim günahlarımıza karşılık ölümü ve dirilişi ve göğe yükselmesi de aslında bu vaadin içinde olan bir konu. Tek konunun içinde olan bir konu. Biz sonsuz yaşama bakmalıyız. Hatta bazen söylüyorum, yani biz Hristiyanlar ölürken kazanıyoruz. Yani bunu birkaç defa söyledim. Bir gün araştırma yapan bir kişi geldi, dedi siz yani vaaz veriyordunuz, dinledim. Ne demek istiyorsunuz? İnsan ölürken nasıl kazanır? Yani sonsuz yaşamda kazanır.
1: Evet, onun için ilahiler söyleyerek aslında ölüleri gömüyoruz. Tabii ki İsa Mesih'e iman ettiğimizde ve kutsal ruhu aldığımızda günaha karşı durabilecek gücü de veriyor ve bizi o sonsuz yaşamı koruyabilmemizi de Tanrı sağlıyor. Peki ona inanan insanları ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor Tanrı? Mesela tabii ki her insanın ihtiyacı var ruhsal ve fiziksel olarak da. Bu ihtiyaçları nasıl karşılıyor Tanrı ya da bunlarla ilgileniyor mu Tanrı?
0: Tabii ki bu konuşmanın başında Rab çobanımdır diye bir mezmur okumuştum Zebur bölümünden 23. bölümde. Evet. Tekrar ona dönmek istiyorum ve birkaç cümleyle açıklamak da istiyorum. Rab çobanımdır dediğinde o dönemde aslında krallara verilen bir attı. Yani bugün çoban dediğimizde pek istenilen bir iş değil ya da bir meslek gibi görünmeyebilir. Ama o dönemde kral ve o zaman Rab ben çobanım dediğinde aslında Tanrı'nın halkının başında duran kral, onların ihtiyacını karşılayacak kral olması lazım. Ve bir kralı düşündüğümüzde nedir? O yetki alanının içerisinde her şeyi yapabilir. İnsanların ihtiyacını karşılamakla yükümlüdür. Bu yüzden eksiğimiz olmaz. Bizim eksiğimizin olmamasının nedeni Rab bizim çobanımızdır. İkinci ayette beni yemyeşil çayırlarda yatırır, sakin suların kıyısına götürür diyor. Yani yaşamımızı zenginleştirir. Hani ekmek için yapılan bir dua aklıma geliyor. Kızım küçüktü ve biz gündelik ekmeğimiz için dua ediyoruz. Diyoruz. Rab bugün bize gündelik ekmeğimizi ver, verdiğin için şükrediyoruz, yarın da vereceğin konusunda iman ediyoruz. Yani genelde böyle dua ediyoruz. Hı hı. O da soruyor, baba diyor, neden sadece ekmek için dua ediyoruz da peynir için dua etmiyoruz? Anladım ama yani buradaki şeyde beni yemyeşil çayırlarda yatırır dediğimizde biz ekmek istediğimiz için dua ettiğimizde peynir de yanında geliyor. Yani evet. Böyle yani zenginlik ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak anlamında düşünebiliriz. Yine Yeşaya kitabında şöyle bir tanıklık veriyor. Acıkmayacak, susamayacak, kavurucu sıcak ve güneş çarpmayacak onları. Çünkü onlara merhamet eden kendilerine yol gösterecek ve onları pınarlara götürecek. Kim yapacak bunu? Sonsuz yaşam veren Rab yapacak, evet. İsa Mesih yapacak. Üçüncü ayette içimi tazeler adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder diyor. Yani Rabbin yasası o dönemde cana can katıyordu. Buyrukları güvenilirdi. Ve bugün Yuhanna 10. bölümde bunu tekrar tekrar söylüyoruz. İsa da ben iyi çobanım dediği zaman bizim canımıza can katıyor. Yani bize evet. Sonsuz yaşam veriyor. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Evet, yani çomak yetki ve güveni ifade ediyor. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. Kasem taşıyor. Yani bizim bu çoban kralla güçlü bir bağımız var. Aynı masada yemek yiyoruz, yiyeceğiz. Evet, yani böyle bir evet. ifadeyi kullanıyor. Ve o dönemde krallar masasında yemek yedikleriyle yakın bir ilişkisi olduğu anlamına gelirdi. Hı hı. İşte söylediğimiz gibi Tanrı uzak değil. Bizimle olan, bizimle birlikte var olan, yaşayan Tanrı ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım. Yani Tanrı'nın bütün bereketleri bizimle olacak bu dünyada ve sonsuzlukta diyebiliriz.
1: Evet, tabii ki her insanın asıl ihtiyacı Tanrı'nın kendisi ve biz Tanrı ile o kişisel ilişki kurduğumuzda Tanrı zaten gereken her şeyi bize sağlıyor, bundan emin olabiliriz. Tabii ki yaşamımızı Tanrı için yaşamak, Tanrı ile birlikte yaşamak da çok önemli. Hayatımıza nasıl yön veriyor bu anlamda Tanrı'nın kendisi?
0: Yani Tanrı sözü ve kutsal ruh aracılığıyla yapıyor. Yani Tevrat, Zebur ve İncil ve kutsal ruh bize rehberlik eder. Ve daha fazlasını da yapıyor aslında. İç varlığımızı değiştiriyor. Yine kutsal ruh bizi ölümsüz bedenlere dönüştürecek. Yani canımıza can katıyor. Ve burada yine İsa Mesih'in Yahudilerle yapılan bir konuşmasını da aktarmak istiyorum. Yahudi yetkililer onun çevresini sararak bize daha ne zamana kadar, bizi ne zamana kadar kuşkuda bırakacaksın dediler. Eğer Mesih isen bize açıkça söyle. İsa onlara şu karşılığı verdi. Size söyledim ama iman etmiyorsunuz. Evet. Anlatıp duruyor şimdi. Okuyup duruyoruz yani. Yarım saat boyunca burada konuşuyoruz. İyi çoban çoban olmak evet. Ne demek. Ama söylüyor ama iman etmiyorsunuz. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Yani bir sürü iş yaptı. Hatta hemen bundan sonra da Lazar'ı diriltiyor. Ama yine iman etmiyorlar yani bunlar. Çünkü benim koyunlarım değilsiniz diyor. Yani iman etmemek üzere sanki inatçılıkta evet. kalmaya karar vermişler. Koyunlarım sesimi işitir, ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm, asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam, yani Tanrı her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Bunları diyor ama yine de iman etmiyorlar.
1: Evet, evet. Programımızın da sonuna geldik. Aslında tek bir cümleyle şunu sormak istiyorum. Tanrı kendi halkının çobanı olarak toplumumuzda düşündüğü gibi bizden uzak, bizimle ilgisiz, bizi cezalandırmak için bekleyen bir yaratıcıdan çok daha fazlası diyebilir miyiz?
0: Evet, kesinlikle öyle diyebiliriz. Hı-hı. Aidiyete dayalı Tanrı'yla birlikte bir yaşam var ve bu da İsa Mesih'e iman etmekle mümkün oluyor. Bizim bedenimiz ve ruhumuz Tanrı'ya aittir.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum pastörüm sizlere. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Değerli dinleyicilerimiz, soru ve görüşleriniz varsa eğer bize soru@radyomaranata.com adresinden yazabilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarından Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz hepinize. Herkese esenlik olsun.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler.

0: Romalılar 1. Bölüm.
1: İsa Mesih'in kulu, Tanrı'nın müjdesini yaymak üzere seçilip elçi olmaya çağrılan ben Paulus'tan selam. Tanrı, oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le ilgili bu müjdeyi peygamberleri aracılığıyla kutsal yazılarda önceden vaat etti. Rabbimiz İsa Mesih, beden açısından Davut'un soyundandır. Kutsallık ruhu açısındansa ölümden dirilmekle Tanrı'nın oğlu olduğu kudretle ilan edildi. Her ulustan insanın iman edip söz dinlemesini sağlamak için Mesih aracılığıyla ve onun adı uğruna Tanrı lütfuna ve elçilik görevine sahip olduk. İsa Mesih'in çağrılmışları olan sizler de bu uluslardansınız. Tanrı'nın Roma'da bulunan kutsal olmaya çağrılan bütün sevdiklerine, Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun. Paulus'un Roma'ya gitme özlemi. İlkin hepiniz için İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ma şükrediyorum. Çünkü imanınız bütün dünyada duyuruluyor. Oğlunun müjdesini yaymakta bütün varlığımla kulluk ettiğim Tanrı, sizi durmadan her zaman dualarımda andığıma tanıktır. Tanrı'nın isteğiyle sonunda bir yol bulup yanınıza gelmek için dua ediyorum. Çünkü ruhça pekişmeniz için size ruhsal bir armağan ulaştırmak üzere sizi görmeyi çok istiyorum. Yani ben aranızdayken karşılıklı olarak birbirimizin imanıyla cesaret buluruz demek istiyorum. Kardeşler, öteki uluslar arasında olduğu gibi çalışmalarımın sizin aranızda da ürün vermesi için yanınıza gelmeyi birçok kez amaçladığımı ama şimdiye dek hep engellendiğimi bilmenizi istiyorum. Greklere ve Grek olmayanlara, bilgelere ve bilgisizlere karşı sorumluluğum var. Bu nedenle Roma'da bulunan sizlere de müjdeyi elimden geldiğince bildirmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü müjdeden utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin, önce Yahudilerin sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı gücüdür. Tanrı'nın insana akladığı müjde de açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi imanla aklanan yaşayacaktır. Tanrı'ya isyan. Haksızlık da gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir. Çünkü Tanrı'ya ilişkin bilinen ne varsa gözlerinin önündedir. Tanrı hepsini gözlerinin önüne sermiştir. Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve tanrılığı, dünya yaratılalı beri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur. Tanrı'yı bildikleri halde onu Tanrı olarak yüceltmediler, ona şükretmediler. Tersine düşüncelerinde budalalığa düştüler. Anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını ileri sürerken akılsız olup çıktılar. Ölümsüz Tanrı'nın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler. Bu yüzden Tanrı birbirlerinin bedenlerini aşağılasınlar diye onları yüreklerinin tutkuları içinde ahlaksızlığa teslim etti. Tanrı ile ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Yaradanın yerine yaratığa tapıp kulluk ettiler. Oysa Tanrı sonsuza dek övülmeye layıktır. Amin. İşte böylece Tanrı onları utanç verici tutkulara teslim etti. Kadınları bile doğal ilişki yerine doğal olmayanı yeğlediler. Aynı şekilde erkekler de kadınla doğal ilişkilerini bırakıp birbirleri için şehvetle yanıp tutuştular. Erkekler erkeklerle utanç verici ilişkilere girdiler ve kendi bedenlerinde sapıklıklarına yaraşan karşılığı aldılar. Tanrı'yı tanımakta yarar görmedikleri için Tanrı onları yararsız düşüncelere, yakışıksız davranışlara teslim etti. Her türlü haksızlık, kötülük, açgözlülük ve kinle doldular. Kıskançlık, öldürme hırsı, çekişme, hile, kötü niyetle doludurlar. Dedikodu, yerici, Tanrı'dan nefret eden, küstah, kibirli, övüngen, kötülük üreten, anne baba sözü dinlemeyen, anlayışsız, sözünde durmaz, sevgiden yoksun, acımasız insanlardır. Böyle davrananların ölümü hak ettiğine ilişkin Tanrı buyruğunu bildikleri halde bunları yalnız yapmakla kalmaz, yapanları da onaylarlar.
0: Romalılar 2. Bölüm.
1: Tanrı ayrım yapmaz. Bu nedenle sen, ey başkasını yargılayan insan, kim olursa olsun özrün yoktur. Başkasını yargıladığın konuda kendini mahkum ediyorsun. Çünkü ey yargılayan sen, aynı şeyleri yapıyorsun. Böyle davrananları Tanrı'nın haklı olarak yargıladığını biliriz. Bu gibi şeyleri yapanları yargılayan ama aynısını yapan ey insan, Tanrı'nın yargısından kaçabileceğini mi sanıyorsun? Tanrı'nın sınırsız iyiliğini, hoşgörüsünü, sabrını hor mu görüyorsun? onun iyiliğinin seni tövbeye yönelttiğini bilmiyor musun? İnatçılığın ve tövbesiz yüreğin yüzünden Tanrı'nın adil yargısının açıklanacağı gazap günü için kendine karşı gazap biriktiriyorsun. Tanrı herkese yaptıklarının karşılığını verecektir. Sürekli iyilik ederek yücelik, saygınlık, ölümsüzlük arayanlara sonsuz yaşam verecek. Bencillerin gerçeğe uymayıp haksızlık peşinden gidenlerin üzerine ise gazap ve öfke yağdıracak. Kötülük eden herkese, önce Yahudi'ye sonra Yahudi olmayana sıkıntı ve elem verecek. İyilik eden herkese, yine önce Yahudi'ye sonra Yahudi olmayana yücelik, saygınlık, esenlik verecektir. Çünkü Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz. Kutsal yasayı bilmeden günah işleyenler, yasa olmadan da mahvolacaklar. Yasayı bildikleri halde günah işleyenlerse yasayla yargılanacaklar. Çünkü Tanrı katında aklanacak olanlar yasayı işitenler değil, yerine getirenlerdir. Kutsal yasadan yoksun uluslar, yasanın gereklerini kendiliklerinden yaptıkça, yasadan habersiz olsalar bile kendi yasalarını koymuş olurlar. Böylelikle kutsal yasanın gerektirdiklerinin yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler. Vicdanları buna tanıklık eder. Düşünceleri ise onları ya suçlar ya da savunur. Yaydığı müjdeye göre Tanrı'nın insanları gizlice yaptıkları şeylerden ötürü İsa Mesih aracılığıyla yargılayacağı gün böyle olacaktır. Yahudiler ve Kutsal Yasa. Ya sen, kendine Yahudi diyor, kutsal yasaya dayanıp Tanrı'yla övünüyorsun. Tanrı'nın isteğini biliyorsun. En üstün değerleri ayırt etmeyi yasadan öğrenmişsin. Kutsal yasada bilginin ve gerçeğin özüne kavuşmuş olarak körlerin kılavuzu, karanlıkta kalanların ışığı, akılsızların eğiticisi, çocukların öğretmeni olduğuna inanmışsın. Öyleyse başkasına öğretirken kendine de öğretmez misin? Çalmamayı öğüt derken çalar mısın? Zina etmeyin derken zina eder misin? Putlardan tiksinirken tapınakları yağmalar mısın? Kutsal yasayla övünürken yasaya karşı gelerek Tanrı'yı aşağılar mısın? Nitekim şöyle yazılmıştır. Sizin yüzünüzden uluslar arasında Tanrı'nın adına küfrediliyor. Kutsal yasayı yerine getirirsen sünnetin elbet yararı vardır. Ama yasaya karşı gelirsen sünnetli olmanın hiçbir anlamı kalmaz. Bu nedenle sünnetsizler yasanın buyruklarına uyarsa sünnetli sayılmayacak mı? Sen kutsal yazılara ve sünnete sahip olduğun halde yasayı çiğnersen, bedence sünnetli olmayan ama yasaya uyan kişi seni yargılamayacak mı? Çünkü ne dıştan Yahudi olan gerçek Yahudidir, ne de görünüşte bedensel olan sünnet gerçek sünnettir. Ancak içten Yahudi olan Yahudidir. Sünnet de yürekle ilgilidir. Yazılı yasanın değil, ruhun işidir. İçten Yahudi olan kişi, insanların değil, Tanrı'nın övgüsünü kazanır.
0: Romalılar 3. Bölüm.
1: Tanrı'nın güvenilirliği. Öyleyse Yahudinin ne üstünlüğü var? Sünnetin yararı nedir? Her yönden çoktur. İlk olarak Tanrı'nın sözleri Yahudilere emanet edilmiştir. Peki, kimi Yahudiler güvenilmez çıkmışsa ne olur? Onların güvenilmezliği Tanrı'nın güvenilirliğini ortadan kaldırır mı? Kesinlikle hayır. Herkes yalancı olsa bile Tanrı'nın doğruyu söylediği bilinmelidir. Yazılmış olduğu gibi, öyle ki sözlerinde doğru çıkasın ve yargılandığında davayı kazanasın. Ama bizim haksızlığımız Tanrı'nın adil olduğunu ortaya çıkarıyorsa ne diyelim? İnsanların diliyle konuşuyorum. Gazapla cezalandıran Tanrı haksız mı? Kesinlikle hayır. Öyle olsa Tanrı dünyayı nasıl yargılayacak? Ama Tanrı'nın her zaman doğruyu söylediği benim yalanımla yüceliği için daha açık şekilde ortaya çıkmışsa, ben niçin yine bir günahkar olarak yargılanıyorum? Bazılarının bizi kötüleyerek söylediğimizi ileri sürdüğü gibi niçin kötülük yapalım da bundan iyilik çıksın demeyelim? Böylelerinin yargılanması yerindedir. Doğru olan yok. Şimdi ne diyelim? Biz Yahudiler öteki uluslardan üstün müyüz? Elbette değiliz. İster Yahudi, ister Grek olsun, daha önce herkesi günahın denetiminde olmakla suçladık. Yazılmış olduğu gibi, doğru kimse yok, tek kişi bile yok. Anlayan kimse yok, Tanrı'yı arayan yok, hepsi saptı. Tümü yararsız oldu, iyilik eden yok, tek kişi bile. Ağızları açık birer mezardır, dilleriyle aldatırlar. Engerek zehri var dudaklarının altında. Ağızları lanet ve acı sözle doludur. Ayakları kan dökmeye seyirtir. Yıkım ve dert var yollarında. Esenlik yolunu da bilmezler. Tanrı korkusu yoktur onlarda. Kutsal yasada söylenenlerin her ağız kapansın, bütün dünya Tanrı'ya hesap versin diye yasanın yönetimi altındakilere söylendiğini biliyoruz. Bu nedenle yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü yasa sayesinde günahın bilincine varılır. İmanla aklanma. Ama şimdi yasadan bağımsız olarak Tanrı'nın insanı nasıl aklayacağı açıklandı. Yasa ve peygamberler buna tanıklık ediyor. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Öyleyse neyle övünebiliriz? Hiçbir şeyle. Hangi ilkeye dayanarak? Yasayı yerine getirme ilkesine mi? Hayır, iman ilkesine. Çünkü insanın yasanın gereklerini yaparak değil, iman ederek aklandığı kanısındayız. Yoksa Tanrı yalnız Yahudilerin Tanrısı mı? Öteki ulusların da Tanrısı değil mi? Elbet öteki ulusların da Tanrısıdır. Çünkü sünnetlileri imanları sayesinde, sünnetsizleri de aynı imanla aklayacak olan Tanrı tektir. Öyleyse biz iman aracılığıyla kutsal yasayı geçersiz mi kılıyoruz? Hayır, tam tersine. Yasayı doğruluyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin. Bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal ruhta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Hazreti İsa. Amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor.
2: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Malumunuz Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk.
2: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bugün Yuhanna 10-11 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette ben iyi çobanım, iyi çoban koyunları uğruna canını verir ayetine bakacağız birlikte. Evet pastörüm, neden İsa Mesih çoban ifadesini kullanıyor diye başlayalım.
1: Evet, oradan evet. Başlayalım. Evet. İbrahim peygamber ve soyundan gelenler çoban bir halktı. Yani İbrahim peygamberin kendisi de çobandı. İşte onun oğlu İshak ve aynı zamanda torunu Yakup hep çobandı. Davut çobanlık yapıyordu. Yani kendisinden yüzyıllar sonra yaşamış olan Davut çobanlık yapıyordu. Ondan önce Musa döneminde Mısır'da olduklarında çobanlık yapıyorlardı. Ve bu çobanlığa dayalı olarak nedir? Bir çobanın ne olduğunu çok iyi biliyorlardı. Yani çoban dendiği zaman çobanın nasıl bir işi olduğunu, ne yapması gerektiğini iyi bilen bir halktı. Ve Tanrı da kendisini kutsal kitapta zaman zaman çoban olarak tanımladı. Ben sizin çobanınızım dedi. Bunu Hezekiel'de söyledi peygamber. Aynı zamanda toplumumuzda Zebur olarak bilinen kitapta Davut, Kral Davut'un yazdığı bir mezmur var. Yani şunu diyor mezmur 23'te. Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır, sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler, adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. Kasem taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep birlikte Rabbin evinde oturacağım. Yani Rab bir çoban olarak burada kendisini anlatıyor. Ve İsa Mesih de burada ben iyi çobanım dediğinde eski antlaşma, yani Tevrat peygamberliklerinden, Zebur'dan, eski antlaşma peygamberliklerinde Zebur'da olan bir örnekten hareket ederek yani kendisinin çoban olduğunu söylüyor.
2: Evet, aslında tabii ki halkın bu ifadeye çok yabancı olmadığını görüyoruz ve onların anlayacağı bir şekilde konuşuyor çoban ifadesini kullanırken. Tabii ki kendisi için iyi çoban ifadesini kullandığı gibi insanlar içinde kaybolmuş koyunlar ifadesini kullanıyor. İnsanlar neden kaybolmuştur?
1: Evet. Hiç kaybolmuş koyun gördünüz mü?
2: Yok, ben görmedim.
1: Ben gördüm. Yani çok ilginç varlık bu koyunlar. Bağırır. Yani sürüden ayrı olduğunu bilir ama çok da çaresizdir. Yani bağırmak dışında çok fazla bir şey yapamaz ve onun sesinden o koyunun kaybolduğunu anlarsınız. Yani, anlarsınız. Bir ara hayatımın bir döneminde Küçücük bir sürü de olsa çobanlık yaptım. O yüzden onların tepkilerini anlayabiliyorum. Ve İsa da bu örneği kullandığında biraz daha aklımda canlandırabiliyorum. Geçmişe doğru baktığımda. Evet, insanlar neden kaybolmuştur? Çünkü tanrısızdır. Yani, ve yine İncil'de kaybolan oğul benzetmesi var. Yine kaybolan koyun benzetmesi var. Evet. Ve bu benzetmelerde İsa Mesih insanların kaybolduğunu anlatmaya çalışıyor. Ve ama burada aynı zamanda bunu söylediğinde, yani devam eden ayetlere baktığımızda şunu söylüyor. Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli adam kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar. Adam kaçar çünkü ücretlidir ve koyunları için kaygı duymaz. Sonra yeniden söylüyor İsa Mesih, diyor ki ben iyi çobanım, benimkileri tanırım. Baba, yani Tanrı beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarım uğruma canıma veririm diye devam ediyor. Şimdi burada ücretli adam dendiğinde yine eski antlaşma dönemlerinde Tanrı'nın halkı Tanrı'dan uzaklaştı. Ama aynı zamanda onlara bakmakla sorumlu olan çobanlar, yani kahinler, önderler, evet, de Tanrı'dan uzaklaştılar. Yani halka bakmadılar, Tanrı'nın halkına bakmadılar. Hezekiel'de şöyle yazıyor, Hezekiel peygamberin kitabında, yani Tanrı'nın halkına bakmayan, sorumluluklarını yerine getirmeyen kral, saray görevlisi, peygamber, kahin, dini önderlere şunu diyor. Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu, İsrail'in çobanlarına karşı peygamberlik et ve onlara, bu çobanlara şöyle de. Egemen Rab diyor ki, vay kendi kendini güden İsrail çobanlarına. Yani eski antlaşmada, aslında kutsal kitapta İsrail'i gördüğümde hep şu vurguyu yapıyorum. Bugünkü siyasi İsrail değil, Tanrı'nın halkı anlamında. İsrail, Yakup peygamberin adıydı ve İsrail, evet, oğulları da oradan geliyordu. Yani biz İsrail çobanları dediği zaman İbrahim peygamberin soyundan gelen, onun imanına sahip olması gereken halk anlıyoruz. Ve Musa'dan sonra bu halkın kahinleri vardı. Yani ve onlar halka bakmakla sorumluydu. Dini önderleri vardı. Ve onlar kendi kendini güdüyorlardı. Yani kendi kendilerine bakıyorlardı. Halka bakmıyorlardı.
2: Evet.
1: Ve şöyle devam ediyor. Çobanların sürüyü gütmesi gerekmez mi? Yağı yiyor, yünü giyiyor, besili koyunları kesiyorsunuz ama sürüyü kayırmıyorsunuz. Zayıfları güçlendirmediniz, hastaları iyileştirmediniz, yaralıların yarasını sarmadınız. Yolunu şaşıranları geri getirmediniz, yitikleri aramadınız. Ancak sertlik ve şiddetle onlara egemen oldunuz. Çobanları olmadığı için dağıldılar, yabanıl hayvanlara yem oldular. Koyunlarım bütün dağlarda, yüksek tepelerde başıboş dolandılar. Koyunlarım yeryüzüne dağıldı. Onları ne arayan var ne soran var. İşte İsa Mesih burada hırsız ancak çalıp öldürmek, yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir diyor. Yani kurda teslim, hı hı, etmez. Onlara bakar, onunla ilgilenir. İsa Mesih'in yaptığı vurgu budur. Ve bunu söylediğinde o dönemdeki işte dini önderler ve onu dinleyenler ne demek istediğini anlamışlardı.
2: Evet, gerçekten de kutsal kitabı bir bütün olarak görebiliyoruz her seferinde. Eski ahit ve yeni antlaşmada birbirini tamamladığını da fark ediyoruz. Peki İsa Mesih neden iyi çoban? Yani onu iyi olarak adlandırmasının nedeni ne, iyi çoban olarak kendini göstermesi?
1: Yani iyi çoban olması, yani öncelikle kendisi insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldi. İsa Mesih kendisine gelenleri iyileştiriyordu. Yani onların ruhsal körlüğünü de kaldırıyordu aynı zamanda. Ve örneğin o dönemde kuru sofu din adamları İsa Mesih'in hizmetini ve uluhiyetini anlamakta zorluk çektiler. Özellikle anlamamakta direndiler ve üstüne üstlük de bunu sorguladılar. Ve İsa Mesih de bu din adamlarına görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim dedi. Ve ruhsal gerçekleri anlatmaya çalışıyordu. Ve iyi çobanım dediğinde o Hezekiel peygamberin döneminde nasıl Tanrı'nın halkına bakmayan işte din adamları, kâhinler, krallar, dini önderler varsa yani aynı dönemin orada da geçerli olduğunu söylüyor. Üstelik o kişiler diyorlardı ki biz kör değiliz ama kör olsaydınız günahınız olmazdı ama şimdi görüyoruz dediğiniz için günahınız duruyor diyor. Demek ki iyi çoban dediği zaman birincisi insanlarla ilgilenen, insanların yaşamına önem veren bir çoban olarak anlamamız lazım. İkincisi de Luka bölümünde bir örnek var, onu okumak istedim. Kaybolan koyun benzetmesi diye geçiyor. Bütün vergi görevlileriyle günahkarlar İsa'yı dinlemek için ona akın ediyordu. Ferisilerle din bilginleri ise bu adam günahkarları kabul ediyor, onlarla birlikte yemek yiyor diye söyleniyorlardı. Bunun üzerine İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Sizlerden birinin 100 koyunu olsa ve bunlardan bir tanesini kaybetse 99'u bozkırda bırakarak kaybolanı bulana dek onun ardına düşmez mi? Onu bulunca da sevinç içinde omuzlarına alır. Evine döner, arkadaşlarını, komşularını çağırıp onlara benimle birlikte sevinin, kaybolan koyunumu buldum der. Size şunu söyleyeyim, aynı şekilde gökte tövbe eden tek bir günahkar için tövbeyi gereksinmeyen 99 doğru kişi için duyulandan daha büyük sevinç duyulacaktır. Yani İsa aslında iyi çoban olması nedir? Sonsuz yaşam vermesi, günahkarları günahlarından kurtarmak için gelmesiyle ilişkilidir. Bunu anlatmaya çalışıyor ama bunun yanında işte hep ona karşı olan kişiler de var. Yani bunlar üstelik din adamları ve günahkarlarla birlikte oluyor diyorlar. Yani zaten İsa Mesih günahkarları kurtarmaya geldi. Günahları kurtarmaya geldiği için kendisi bu örnekleri kullanıyor ve insanların ruhsal körlükten çıkarak kendisinin sunduğu o sonsuz yaşama kavuşmasını istiyor. Yani bu ayetin biz bağlamına tekrardan baktığımızda, yani ben işte insanlar yaşama, bol yaşama gelsin, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim dediğine de baktığımızda 17. ayette, hatta 16'dan başlayabiliriz. Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak diyor. Yani burada müjdenin yani bütün uluslara yayılacağını da anlatıyor. Evet. Luka bölümünde de anlatıyor günahkarları kurtarmak için. Burada farklı bir şekilde anlatıyor. Sonra canımı tekrar geri almak üzere veririm diyor. Hani farklı bir şeyden de söz ediyor. Evet. Nedir? İsa Mesih'in ölüm ve dirilişi aracılığıyla insanlar ancak bol yaşama sahip olabilir. Ve bu kişi ne yapıyor? İşte bu kaybolanları, günahkar olan insanları kurtarmak istiyor. Onlara sonsuz yaşam vermek istiyor.
2: Evet, aslında dikkatimi çeken bir durum var ki Tanrı aslında günahı sevmiyor. Günahtan tiksiniyor, onu görebiliyoruz ama insanı seviyor. Ve insanlar tövbe ettiğinde, Tanrı'ya döndüklerinde ona onları hemen kucaklayan bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Günahı sevmeyen ama insanı çok seven bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Bu çok değerli insan için. Bu kadar değerli olduğunu bilmek çok iyi hissettiriyor gerçekten insana.
1: Evet, yani o zaman insanın yapacağı şey nedir? İsa Mesih'in sözlerine iman etmektir. Yani bu bölümün başlarında da onu söylüyor. Size doğrusunu söyleyeyim, koyun ağılına kapıdan girmeyip başka yoldan giren hırsız ve hayduttur. Yani çok ağır konuşuyor. Kapıdan giren ise koyunların çobanıdır diyor. Ve çobanın onları ağıla alacağını ve sonsuz yaşam vereceğini söylüyor, anlatıyor. Defalarca bunu ifade ediyor.
2: Evet, o zaman diyebiliriz ki tabii ki iyi çoban demekle aslında kayıran bir çoban, aslında kurtuluşunu sağlayan ve her şeyi sağlayan bir çoban var. Koyunları için canını veren bir çoban var aslında diyebiliriz. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor kısa. Daha sonra tekrar bir arada olacağız. Bizi dinlemeye devam edin lütfen.
3: Gerçeğin Sesi. Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
4: Radyo Maranata yayın akışımıza www.radyomaranata.com adresinden erişebilir, sevdiğiniz programların haftalık yayın saatlerini öğrenebilirsiniz.
5: Kıskançlık, sabırsızlık ya da iletişim problemleri mi yaşıyorsunuz? O zaman sizleri Aile Psikolojisi programımızda buluşmaya davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
6: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Ve ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Ayetini üzerine konuşuyoruz. Yuhanna 10, 11. ayeti. Devam ediyoruz şimdi sohbetimize. Ve sormak istiyorum. İsa Mesih'in iyi çoban olmasından bahsettik. Peki bize nasıl öğretiyor İsa Mesih?
1: İsa Mesih baş öğretmendir. Yaşamı öğrettiklerine tanıklık eder. Bunu diğer öğretmenlerden, peygamberlerden, insanlardan ayıran özelliği budur. Örneğin bir kişi yalan söylemeyin derse ama yalan söylüyorsa, o zaman hayatında olmayan bir konudan söz ediyor. Ya da savaşmayın derse ama savaşıyorsa, o zaman yine hayatında olmayan bir konudan söz ediyor. Öncelikle İsa Mesih kendi hayatında olan konuların, yani söylediği sözlerin hepsini kendi hayatında uyguladı. Evet. Ve o zaman biz anlıyoruz ki İsa Mesih yapılması gerekenleri de göstermiş oldu. İşte toplumda bir söz var, yani din adamının söylediğini yap, yaptığını yapma evet, diye söylerler. Yani burada da işte İsa Mesih'in öğretirken de ona baktığımız zaman onun yapmadığı ya da yapılmaması gereken yanlış bir davranışı yoktu. Ve yine aynı zamanda öğretirken o insanların hayatında olan konuları çok kullandı çevresinde. İşte bu çoban örneği de böyle biraz evet, başlarken söylemiştim. Bildikleri konuları kullanarak Tanrı'yı, Tanrı'nın egemenliğini ve kendi hizmetini anlamalarını istiyordu.
0: Evet, örneklerle konuşarak. Aslında çoban olması bir koyun sürüsüne önderlik etmesi anlamına da geliyor. Biz İsa Mesih'e baktığımız zaman nasıl bir önderlik anlayışı var?
1: Yani alçak gönüllüydü ve kendisi Rab ve kurtarıcı olduğu halde başka insanlara hizmet etmek için alçalıyordu. Yine Yuhanna kitabında alçak gönüllülük örneği diye bir başlık var 13. bölümde. Bu Fısıh Bayramı'nda geçiyor. Fısıh Bayramı Tanrı halkının Mısır'dan çıktıktan sonra kutlamaya başladığı ve o köleliğin kalktığını evet, hatırladığı bir bayramdı. Oldu. Evet, özgürlük bayramı da denebilir. Ve işte akşam yemeği yiyorlardı o Fısıh Bayramı'nda ve İsa öğrencileriyle konuşuyordu. İsa babanın, yani Tanrı'nın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, üstlüğü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve belini doladığı havluyla kurulamaya başladı. Yani bu öğrencilerin ayaklarını yıkaması ve kurulmaya başlaması normalde bir kölenin yapması gereken bayağı bir görevdi. Yani evet, toplumun en alt kademesinde bulunan, o günkü toplumsal yapıda hiçbir değeri olmayan bir kişi evine misafir geldiği zaman gelen misafirlerin ayaklarını yıkardı. Bu işi İsa Mesih'in kendisi üstlendi ve bunu alçak gönüllü bir şekilde yaptı. O zaman İsa Mesih'in hayatında ne görüyoruz? Hani ya nerede bu köleler demedi. Yani, evet, değil mi? Yani ya da öğrencilerine de demedi. Bak bana Rab ve kurtarıcı diyorsunuz. Nerede ayak yıkayacak kişi demedi.
0: Evet.
1: Kendisi leğeni aldı, üstlüğü aldı, ayaklarını yıkadı ve havluyla kurulamaya başladı. Ve İsa Mesih'in hizmeti budur. Yani ve zaten diğer kişilerden çok farklı, yani peygamber demiyoruz, Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyoruz. Ve bu Rab ve kurtarıcının nasıl farklı olduğunu pratik açıdan da görüyoruz. Ve öğrencileri de çok şaşırdılar tabii ki bu duruma.
0: Evet, tabii ki bizim önder olarak düşündüğümüz kişilere toplum olarak bakış açımız, aslında toplumdaki önderler genelde böyle değildir. İnsanlar onlara hizmet ederken aslında İsa Mesih'in kendisinin hizmet ettiğini görüyoruz. Bu gerçekten çok şaşırtıcı, çok büyük bir alçak gönüllülük ve hizmetkar bir önderlik örneği de bırakıyor her birimiz için, her insana alçak gönüllülükle yaklaşmanın ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Aslında yüce bir Tanrı'nın kendini bu kadar alçaltması ve bu kadar hizmet eden bir yürekle yaklaşması gerçekten çok ilginç. Bazı insanlar bunu çok kabul edemiyorlar. Çünkü sınırlıyız aslında, bunu algılamak biraz zor ama çok fazla kabul edebildikleri bir durum da değil. Yani Tanrı gerçekten bunu yapar mı diye soruyorlar. Yani bunu yapabilir mi? Bunu niye yapsın?
1: Yani köle örneğine dönersek, yani köleye bir özgürlük verseniz özgürlük yaşamının ne olduğunu bilmez. Yani hatta belki kendi kendini yaşayıp yaşamayacağı konusunda bile emin değildir. Çünkü çok az bir yiyeceği efendisi tarafından verilir. Bütün davranışları kısıtlanmıştır. Ne söylenirse onu yapar. Yani özgürlüğü bilmez. Aslında günümüzün günahlı insanı da böyle. Yani İsa Mesih bir özgürlük vermek istiyor. Ama bu özgürlüğün ne olduğunu bilmediği için ondaki hizmetin ne olduğunu da tam olarak kendisi anlayamıyor. Ve bu ayakları yıkamak beden alan kelamın, yani insan bedeninde bulunan kelamın ne kadar alçalabileceğini gösteriyor bizlere. İsa Mesih sadece vaaz vermedi yani. Ya da bunu farklı bir açıdan anlamak istersek, yani düşünün bir patronun işçisine çay servisi yaptığını düşün. Bir önlük takıp eline bir tepsi alıp işçilerine çay servisi yapan bir patron var mı? Yok. Görmüyoruz. Yani yapması için bir nedeni de yok. Yani İsa Mesih'in de aslında yapması için bir nedeni yoktu. Ama o bir örnek bırakmak istedi. Zaten bu ayetlerin sonunda da şunu diyor. Siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için size bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim. Köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size.
0: Evet, gerçekten çok güzel ve değerli ayetler. Peki buradaki çoban kuzu ilişkisi körü körüne İsa'yı takip etmek anlamında mı? Yani böyle bir ilişkiden mi bahsediyoruz? Bu kuzu çoban ilişkisi nasıl olmalı?
1: Yani başka yerde İsa kardeş diyor, dost diyor. Evet. Yani demek ki orada bir köle ilişkisi gibi görmüyor. Zaten Tanrı insanlarıyla olan ilişkisini bir buyruklara dayalı bir temel üzerinde değil. Yani yaratılışta buyruklara dayalı bir temel üzerinde kurmadı. Yani canlı bir şekilde kurdu. Yani insan Rabbi Rab olarak tanıyacak, Tanrı'yı Tanrı olarak tanıyacak ya da... Evet. Eski antlaşmada kendini açıkladığı gibi Yahve'yi Yahve olarak tanıyacak ve onunla bir ilişkisi olacaktı. Yine yaratılışa baktığımız zaman bir tane yasak vardı. İyiliği ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme dedi. Evet. Yani yüzlerce yasak söylemedi, onlarca yasak söylemedi. Sonradan yasada bildiğim kadarıyla Yahudiler 613 yasa olduğunu söylüyorlar, öyle sayıyorlar. Ama yaratılışta bir tane vardı. Yani, evet. Ve Tanrı o zaman demek ki insanla olan ilişkisini yasa ya da yasaklar üzerine kurmak istemedi. Tam tersine canlı, kişisel bir ilişki istiyordu.

0: Şey olmaz. Yani biz buna iman ediyoruz. Zaten eğer öyle olmazsa Tanrı olamaz. Yani her alanda Tanrı egemendir. Ve ama aynı zamanda onların canını da korur. İsa Mesih burada devam eden ayetlerde Yuhanna bölümünde şunu diyor: ben iyi çobanım, benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü tek çoban olacak. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan, yani Tanrı'dan aldım diyor. Ve İsa Mesih nasıl korur? Öncelikle onları sonsuz yaşama kazanıyor. Evet. Ve Tanrı onları çağırıyor ve sonsuz yaşama kazanıyor. Yine aynı zamanda onun canını vermesi onların kurtuluşu için tamamen yeterlidir. Yani o günahın yargısını üstlenmesi, iman aracılığıyla kişi buna yaklaşıyorsa, evet, sonsuz yaşama geçmesi için tamamen geçerlidir. Yine bugün Tanrı sözü aracılığıyla kendisine inananları koruyor. Biz kutsal kitabı okuduğumuzda, bu metinleri okuduğumuzda Tanrı'nın tasarlarının ne olduğunu anlıyoruz. Yine kutsal ruh aracılığıyla koruyor. Tanrı'nın ruhu her yerde, her zaman etkindir.
1: Evet, ama bu koruma derken bu yaşadığımız dünyada başımıza hiçbir şey gelmeyecek, ölmeyeceğiz ya da acılar yaşamayacağız anlamında bir şeyden bahsetmiyoruz aslında, değil mi? Tam olarak biz aslında Tanrı ile bir yaşam süreceğiz. Tabii ki bunun içerisinde her şey olabilir ama Tanrı gereken esenliği, umudu, sevinci sağlıyor bize. Bence en önemli fark sanırım nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi çok iyi bilmek oluyor. Yani öldüğümüzde tamam fiziksel olarak öleceğiz ama sonsuza dek Tanrı ile birlikte yaşayacağımızdan emin olarak yaşıyoruz şimdiden bile.
0: Evet, doğru. Yani eğer sonsuz yaşama inanmıyorsak bizim diğer insanlardan bir farkımız yok. Hatta bir yerde şöyle yazıyor: eğer diriliş yoksa yiyelim içelim. Bizim diğer insanlardan bir farkımız yok. Biz buna iman ederek yaşıyoruz. Ama dediğiniz gibi yani birçok zorluklar var ama bu zorlukları aşmanın yolu yine sonsuz yaşama bakmaktır. Çünkü sonsuzlukta İsa Mesih tekrar geldiği zaman artık kötülük tamamen kalkacak. Ölüm tamamen kalkacak. İnsanlar sonsuza kadar Tanrı'yla birlikte, iman edenler sonsuza kadar Tanrı'yla birlikte yaşayacaklar. Artık ölüm egemenlik sürmeyecek. Gözyaşı olmayacak diye yazıyor vahiy bölümünde. Evet. Bütün gözyaşlarını sileceğim diyor. Yani demek ki Tanrı bunları vaat olarak veriyor. Ve İsa Mesih'in beden alarak bizim günahlarımıza karşılık ölümü ve dirilişi ve göğe yükselmesi de aslında bu vaadin içinde olan bir konu. Tek konunun içinde olan bir konu. Biz sonsuz yaşama bakmalıyız. Hatta bazen söylüyorum, yani biz Hristiyanlar ölürken kazanıyoruz. Yani bunu birkaç defa söyledim. Bir gün araştırma yapan bir kişi geldi, dedi siz yani vaaz veriyordunuz, dinledim. Ne demek istiyorsunuz? İnsan ölürken nasıl kazanır? Yani sonsuz yaşamda kazanır.
1: Evet, onun için ilahiler söyleyerek aslında ölüleri gömüyoruz. Tabii ki İsa Mesih'e iman ettiğimizde ve kutsal ruhu aldığımızda günaha karşı durabilecek gücü de veriyor ve bizi o sonsuz yaşamı koruyabilmemizi de Tanrı sağlıyor. Peki ona inanan insanların ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor Tanrı? Mesela tabii ki her insanın ihtiyacı var, ruhsal ve fiziksel olarak da. Bu ihtiyaçları nasıl karşılıyor Tanrı ya da bunlarla ilgileniyor mu Tanrı?
0: Tabii ki bu konuşmanın başında Rab çobanımdır diye bir mezmur okumuştum Zebur bölümünden 23. bölümde. Evet. Tekrar ona dönmek istiyorum ve birkaç cümleyle açıklamak da istiyorum. Rab çobanımdır dediğinde o dönemde aslında krallara verilen bir attı. Yani bugün çoban dediğimizde pek istenilen bir iş değil ya da bir meslek gibi görünmeyebilir. Ama o dönemde kral ve o zaman Rab ben çobanım dediğinde aslında Tanrı'nın halkının başında duran kral, onların ihtiyacını karşılayacak kral olması lazım. Ve bir kralı düşündüğümüzde nedir? O yetki alanının içerisinde her şeyi yapabilir. İnsanların ihtiyacını karşılamakla yükümlüdür. Bu yüzden eksiğimiz olmaz. Bizim eksiğimizin olmamasının nedeni Rab bizim çobanımızdır. İkinci ayette beni yemyeşil çayırlarda yatırır

0: sakin suların kıyısına götürür diyor. Yani yaşamımızı zenginleştirir. Hani ekmek için yapılan bir dua aklıma geliyor. Kızım küçüktü ve biz gündelik ekmeğimiz için dua ediyoruz. Diyoruz Rab bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Verdiğin için şükrediyoruz. Yarın da vereceğin konusunda iman ediyoruz. Yani genelde böyle dua ediyoruz. Hı hı. O da soruyor baba diyor neden sadece ekmek için dua ediyoruz da peynir için dua etmiyoruz. Anladım ama yani buradaki şeyde beni yemyeşil çayırlarda yatırır dediğimizde biz ekmek istediğimiz için dua ettiğimizde peynir de yanında geliyor. Yani evet. Böyle yani zenginlik ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak anlamında düşünebiliriz. Yine Yeşaya kitabında şöyle bir tanıklık veriyor. Acıkmayacak, susamayacak, kavurucu sıcak ve güneş çarpmayacak onları. Çünkü onlara merhamet eden kendilerine yol gösterecek ve onları pınarlara götürecek. Kim yapacak bunu? Sonsuz yaşam veren Rab yapacak. Evet. İsa Mesih yapacak. Üçüncü ayette içimi tazeler adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder diyor. Yani Rabbin yasası o dönemde cana can katıyordu. Buyrukları güvenilirdi. Ve bugün Yuhanna 10. bölümde bunu tekrar tekrar söylüyoruz. İsa da ben iyi çobanım dediği zaman bizim canımıza can katıyor. Yani bize evet. sonsuz yaşam veriyor. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Evet yani çomak yetki ve güveni ifade ediyor. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. Kasem taşıyor. Yani bizim bu çoban kralla güçlü bir bağımız var. Aynı masada yemek yiyoruz, yiyeceğiz. Evet, yani böyle bir evet. ifadeyi kullanıyor. Ve o dönemde krallar masasında yemek yedikleriyle yakın bir ilişkisi olduğu anlamına gelirdi. Hı hı. İşte söylediğimiz gibi Tanrı uzak değil. Bizimle olan, bizimle birlikte var olan, yaşayan Tanrı ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım. Yani Tanrı'nın bütün bereketleri bizimle olacak bu dünyada ve sonsuzlukta diyebiliriz.
1: Evet, tabii ki her insanın asıl ihtiyacı Tanrı'nın kendisi ve biz Tanrı'yla o kişisel ilişki kurduğumuzda Tanrı zaten gereken her şeyi bize sağlıyor. Bundan emin olabiliriz. Tabii ki yaşamımızı Tanrı için yaşamak, Tanrı ile birlikte yaşamak da çok önemli. Hayatımıza nasıl yön veriyor bu anlamda Tanrı'nın kendisi?
0: Hani Tanrı sözü ve Kutsal Ruh aracılığıyla yapıyor. Yani Tevrat, Zebur ve İncil ve Kutsal Ruh bize rehberlik eder. Ve daha fazlasını da yapıyor aslında. İç varlığımızı değiştiriyor. Yine Kutsal Ruh bizi ölümsüz bedenlere dönüştürecek. Yani canımıza can canımıza can katıyor. Ve burada yine İsa Mesih'in Yahudilerle yapılan bir konuşmasını da aktarmak istiyorum. Yahudi yetkililer onun çevresini sararak bize daha ne zamana kadar bizi ne zamana kadar kuşkuda bırakacaksın dediler. Eğer Mesih isen bize açıkça söyle. İsa onlara şu karşılığı verdi. Size söyledim ama iman etmiyorsunuz. Evet. Anlatıp duruyor şimdi okuyup duruyoruz yani yarım saat boyunca burada konuşuyoruz. İyi çoban çoban olmak evet. ne demek. Ama söylüyor ama iman etmiyorsunuz. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Yani bir sürü iş yaptı. Hatta hemen bundan sonra da Lazar'ı diriltiyor. Ama yine iman etmiyorlar yani bunlar. Çünkü benim koyunlarım değilsiniz diyor. Yani iman etmemek üzere sanki inatçılıkta evet. kalmaya karar vermişler. Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım. Onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam yani Tanrı her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Bunları diyor ama yine de iman etmiyorlar.
1: Evet, evet. Programımızın da sonuna geldik. Aslında tek bir cümleyle şunu sormak istiyorum. Tanrı kendi halkının çobanı olarak toplumumuzda düşündüğü gibi bizden uzak, bizimle ilgisiz, bizi cezalandırmak için bekleyen bir yaratıcıdan çok daha fazlası diyebilir miyiz?
0: Evet, kesinlikle öyle diyebiliriz. Hı-hı. Aidiyete dayalı Tanrı'yla birlikte bir yaşam var ve bu da İsa Mesih'e iman etmekle mümkün oluyor. Bizim bedenimiz ve ruhumuz Tanrı'ya aittir.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum pastörüm sizlere. Sevgili dinleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. Değerli dinleyicilerimiz soru ve görüşleriniz varsa eğer bize soru@radyomaranata.com adresinden yazabilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarından Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz hepinize. Herkese esenlik olsun.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İyi dost, kötü günde belli olur. Radyo Maranata, iyi gününüzde de, kötü gününüzde de yanınızda.

0: Daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
5: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey, nasılsınız?
1: Teşekkürler, hoş bulduk. Siz iyi misiniz?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim.
1: Ya ben teşekkür ederim.
0: Sohbetimiz boyunca soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz ve bizleri takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizlere ulaşabilirsiniz ve takip edebilirsiniz. Evet, Anadolu'da Hristiyanlığı konuşuyoruz aslında bu programda. Nasıl burada Hristiyanlığın doğduğunu, nasıl büyüdüğünü ve günümüze ulaştığı üzerinde konuşuyoruz. Aslında bu bölümde 1. ve 2. yüzyıl başlarına geldiğimiz bir dönemi konuşacağız. Bu zamanlarda aslında Hristiyanlık geniş noktalara kadar yayıldığını da görüyoruz. İşte İzmit, Adapazarı, İznik bölgesinde, bunlar içerisinde o dönemde vali atanan Plinius, İmparator Trenius'a yazdığı mektuplar var. Bunlara bugün bakacağız biraz. Öncelikle bu mektuplarda neler yazıyor? O dönemde yöneticilerin Hristiyanlara yaklaşımı nasıldı? Hristiyanlık nerelere kadar ulaştı? Bunlar üzerinde duralım biraz.
1: Tamam, çok güzel bir noktaya değindiniz yine. Aslında bir kitap vardır. Ve orada bu vali aslında Trajanus yeğeni güvendiği için yeğeni Plinius'u 111, İsa'dan sonra 111, yani birinci bitmişti. Onu vali atamıştı Adapazarı'na. O dönemde yani Adapazarı Nikomedia dediğimiz İzmit, Bursa, o bölgeleri temsil ediyordu. Ve birçok Hristiyan yaşıyordu orada. Bu mektupların vali Plinius, evet, sadık bir Trajanus'a sadık bir kraldı ve sürekli mektup yazıyordu ve o mektupları topladılar Latince olarak. Türkçe çevirdi. Çok önemlidir. Yani kanıt için İncil'in o dönemdeki Hristiyanlığa dair yaşantının ne olduğunu çok net bir şekilde yazıyor. Biz insanlara anlat, İncil böyle diyor. Ha, İncil yok diyor. İncil değişti diyorlar. Oysa bunlar vardır bak 111'de. Ve bu mektup, çok mektup var ama orada iki mektup var. 97 ve 98 mektupları var.
0: Evet.
1: Hristiyanlıkla ilgili çok önemlidir. Şimdi bir mektup yazıyor. Diyor ki ey haşmetli kralım Trajanus diyor. Benim bulunduğum bölgede, bu Adapazarı bölgesinde sabah erkenden kalkan, güneş doğmadan önce kalkan, bir şeyler söyleyen İsa adında birine Kyrios. Zaten o dönemde Kyrios kelimesi yani Rab yalnız krallara söylenlerdi var ya, bu Trajanus'a onlar kendilerine Kyrios derlerdi.
0: Evet.
1: Ama Kyrios denilen İsa Mesih'e tapınıyorlar, ilahi şöyle dua ediyorlar ve seni kabul etmiyorlar. Ama dedi, onlar hakkında araştırdım dedi. Bu çok önemli bak, onları hakkında araştırdım. İsa'dan sonra 111'de bunu yazıyor. Bunlar birbirlerini çok seviyorlar. Bunlar hırsızlık yapmazlar, adam öldürmezler, fuhuş işlemezler. Bu çok güzel insanlardır. Ne yapayım bunlara? Evet. Soruyor, doğal olarak soruyor.
0: Güzel bir tanıklık aslında aynı zamanda.
1: Müthiş bir tanık, 111'de düşünebiliyor musun? Ne güzel yani tanıklık, hamdolsun. Yani başka onları tanımayan, onlara baskı yapan bir adamın bu tanıklığı değil mi?
0: Evet.
1: Kral da yani kral işte o dönemin imparatoru da Trajanus yazıyor ki, diyor ki yeğenim tamam onları bir yakala getir, tehdit edince baskı yap, tehdit et. Eğer o ismi bırakırlarsa ne güzel. Bırakmazlarsa daha sıkıntı ver ve ölüme kadar. Ve gerçekten ölüme kadar onlara baskı yaptı bu vali Plinius. Ve bu yazılıdır. Zaten baskılar daha sonra Anadolu'ya adım adım yayıldı, bu yüzden yayıldı baskılar.
0: Evet, tabii ki aslında kötü bir şey yapmadıkları halde sıkıntı ver demeleri, öldür demeleri de çok ilginç.
1: Şimdi ben bunu çok ne söyleyeyim, hayatımda gördüm. Ben bu yaşa geldim, Türkiye'nin birçok yerini gezdim. Şu bugüne kadar yasalara karşı hiçbir şey yapmadım, çok iyi bilirim. Rab diyor ki bulunduğunuz ülkenin yöneticilerine saygı duyun, dua edin.
0: Evet.
1: Bunu yapıyoruz gerçekten her zaman, Cumhurbaşkanı için, adalet organları için her zaman dua ettik. Ama Hristiyanlar her yerde sıkıntı çekiyor. Git Avrupa'da bile sıkıntı çekiyor. Kardeşim, dünyada en güzel insan hakları İncil'de, düşmanını sev diyor ya. Bundan daha büyük şey var mı?
0: Evet.
1: Acıkmışsa komşun onu yedir. Başka var mı? İnsanların size ne yapmaları istiyorsa siz de onlara öyle yapın diyen var mı belki kimse? Birbirinizi sevin. Bundan başka bir şey var mı daha güzel? İnsan hakları budur. Ama insanoğlu kendilerine tapınma istiyor. Kendileri tanrı yapmak istiyorlar. Sorun buradadır. Bu nedenle kiliseye karşı geldi. Ta o dönemde, bu Traianus dönemine kadar 300 yıl boyunca baskılar sürdü, arttı.
0: Evet. Peki Hristiyanlığın doğuya yayılması nasıl oldu? Çünkü hep batıya doğru ilerlemişti aslında yayılma.
1: Aslında çok güzel bir hikayedir yani. Ben de merak ettiğim için biraz araştırdım. Ve o asıl orijinal dilde, Süryanice'de de baktım. Şimdi Paulus daha önceki programlarda dedim ki Paulus Yunan kültürünü bildiği için ve Yunan dilini bildiği için elinde Yunanca yazmış kutsal kitap Septuagint'de olduğu için Yunanlara gitti. Zaten Rab onu çağırınca uluslara seni, yani Yahudi olmayanlara, Yani kendilerini barbar görmeyen, uygar dedikleri insanlara gönderdi. Hep batıya. Doğu'da o dönemde, yani İsa Mesih döneminde, Mesih hayattayken Urfa'da bir Süryani prenslik vardı. Süryani Ortodoks, ya Ortodoks o zaman değil, Süryani yani Asuri bir prenslik vardı. Ve bunlar onların prensi 5. Abgar dediğimiz kişidir. Süryanice Ukomo diyorlar, yani kırmızı, yani cüzamlıydı. Ve onun da Hananya adında bir elçisi vardı. Biliyorsun Urfa Yeruşalim'e çok yakın. Dünyanın merkezi o zaman Yeruşalim'deydi. Gidip gelirken şeyler duyuyor. Ya diyorlar ki İsa adında birisi var diyor. İsa Mesih adında birisi var diyor. Hiç İlaç vermeden insanları iyileştirir. Bunu işitiyor.
0: Evet.
1: Ve geliyor ki onun prensi, onun kralının yüreğine dokunuyor. Efendim diyor, öyle bir şeyler duydum. İsa Mesih adında birisi var. Orada yürüyor ve insanlara şifa veriyor. Ve bu adam ilaç kullanmadan. Ama yine de işittim ki Yahudiler onu öldürmek istiyorlar. Krala bir umut geldi, bir sevinç geldi, hemen onu gönderdi, mektup yazıyor Mesih'e, diyor ki efendim ben buyum, duydum ki Yahudilerin kralı olarak geldin, insanlara şifa veriyorsun, iyilik veriyorsun ve duydum ki Yahudiler seni öldürmek istiyor, lütfen gel, benim prensliğim hem bana hem sana yeter.
0: Evet, bunu Kral 5. Ebgar İsa Mesih'e mi yazıyor
1: bu mektubu? Evet, tabii önce o yazıyor ve Hananya'ya veriyor, onun elçisine veriyor. Elçisi de onu Mesih'e götürüyor ve tabii olayı biliyor Mesih. Mesih de ona diyor ki ben bu amaçla geldim dünyaya. Ben haşlanmak için, insanlara fidye olmak için geldim bu dünyaya. Ama dedi ben gelmeyeceğim, öğrencilerimi göndereceğim. Ve mektup da yazıyor. Şimdi bu mektup bazen tartışıyor, diyor ki bu mektup gerçekten var mı yok mu? Şimdi 1500 yıllarında Egera adında bir rahibe, bunun anıları vardır, yazılıdır. Fransa'dan çıkıyor ve Anadolu'dan geçerek Urfa'ya gidiyor ve oradan da Yeruşalim'e gidecek. Urfa'daki Katolik Episkopos onu kabul ediyor. Orada onu konaklamasına izin veriyor ve anılarında diyor ki Episkopos bana İsa Mesih'in Abgar'a yazdığı mektubu gösterdi. Tamam. Bir ilahiyatçı, bir Türk ilahiyatçı yazmıştı ki öyle bir şey vardır. Oradaki müzededir. Yani Urfa'daki müzede vardır. Hatta diyorlar ki Mesih İsa mendil de gönderdi. Mendili imzalarken parmakları da göründü. Ve iki öğrencisi geliyorlar bu Abgar'a. Ukomo dediğimiz Abgar'a. Onu önce dua ediyorlar, tamamen iyileşiyor. İyileştikten sonra orada kalıyorlar. İncil'i anlatıyorlar, müjdeyi anlatıyorlar ve iman ediyor. Kendisi ve bütün halkı tövbe edip vaftiz oluyorlar. Onu öğretiyorlar ve öğrettikten sonra daha doğuya gidiyorlar. Bakın, nereye daha doğuya gidiyorlar? Adıyaman'a, Diyarbakır'a, Mardin'e, oradan da Irak'a, daha da doğuya, İran'a, daha da doğuya gidiyorlar. Ermenistan'a kadar ve Ermenistan'da da kaldılar, müjdelediler. Ama o zaman Ermeniler putperestti. Ama Ermenistan'da verim sağlamadılar. Ve Ermeniler iki öğrenci orada öldürdüler.
0: Evet.
1: Başka bir Thomas dediğimiz kişi, Thomas dediğimiz Mesih'in öğrencisi, o da daha doğuya gitti. Tam şeye kadar gitti. Hindistan'a kadar gitti. Orada müjdeledi. Ve şu anda Thomas Hristiyanlığı diye bir kilise vardır. Onun öğrencileri. Ve böylece doğuya devam etti. Artık kiliseler kuruldu. Ve kiliselerden sonra daha sonra devamla daha da doğuya gittiler. Daha da Orta Asya'ya gittiler. Bu ilk iman eden Hristiyanlar. Yani Abgar'ın cemaatinden, halkından olan insanlar.
0: Evet, böylece doğuya yayılmaya başladı.
1: Evet.
0: Peki Süryaniler Hristiyanlığı ilk kabul eden halklardan aslında nasıl kabul ettiler? O bölgede aslında nasıl bir inanış vardı?
1: Şimdi Süryanilerin kendi haklarında dediklerine göre ilk Hristiyan kabul eden biziz. Ama tamam olabilir ama aslında ilk Hristiyanı kabul eden Yahudilerdir. Antakya'daki Yahudiler hem Yeruşalim Filistin'de bu Antakya'da da biliyorsun putperestler vardı. Orada bazıları kabul ettiler. Hatta şu andaki Antakyalıların asıl ataları da Süryani olduğu söyleniyor tarihçiler. Ama asıl Hristiyanlığı benimsemeleri bu Ukomu, bu Cüzamlı Prens Abgar sayesinde oldu.
0: Süryanilerin de kabul etmesi onun sayesinde oldu.
1: Evet.
0: Peki tabii ki önemli o halkın Hristiyanlığı kabul etmesi. Aslında yayılmasında da oldukça etkili oluyorlar. Nasıl etkileri oldu?
1: Şimdi
0: acaba
1: söyleyeyim size aslında yavaş yavaş yapılan araştırmalarda Çin'de, Kore'de ve Orta Asya'da, daha önce Orta Asya'da mezar taşlarında Süryanice yazılılar gördüler. Şimdi okumuştuk değil mi eski programlarımızda Kadıköy Konseyi'yle 451'de Nastur diye bir kişiyi değil mi azletmişlerdi. Nastur diye, Nasturius diye adam ve o ayrılmıştı kiliselerden. Onu kabul etmediler onun düşüncesine göre. Ve bu adam İran'a gitti. Urmiye kentinde orada kiliseyle kurdu. Adam ilahiyat okumuş. Patrikti. İstanbul patriğiydi. Ve oradan da İncil'i doğuya götürdü. Orta Asya'ya götürdü. Kore'ye götürdü. Çin'e kadar götürdü. Biliyorsunuz. Hatta Cengiz Han'ın karılarından biri Nastu, yani Keldani diyoruz. Yani Süryaniydi. Ve yapılan anılarda var ya Cengiz Han'ın torunu birine gönderiyor papaya haberi gönderiyor gelsin 200 papaz getirin buraya bütün halkıma öğretsinler biz Hristiyanlığı benimsemek istiyoruz. Yani bir türlü ulaşamadılar papaya ulaşamadılar. Ama ne oldu? İki papaz gitti. Biri yolda öldü, öbürü de oraya varınca hastalanıp öldü. Yoksa bütün dünya değişmiş olacaktı. Hala da yapılan kazılarda mezar taşlarında da Süryanice yazılıdır. Bu da gösteriyor ki 4. yüzyıldan itibaren Hristiyanlık o bölgelere ulaşmıştı.
0: Evet, Süryanilerin de burada tabii ki Hristiyanlığın yayılmasında büyük katkıları var. O dönemde de aslında Hristiyanların yaşamına baktığımızda da aslında çok büyük bir örnek teşkil ediyor. Şimdi bir ara vermek zorundayız. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Sorularımıza devam edeceğiz.
1: Tamam.

0: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
3: Radyo Maranata.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün yine Hristiyanlığın aslında Anadolu'da nasıl yayıldığından bahsettik. Özellikle 2. yüzyıl başlarına gelindiğinde çok geniş noktalara yayıldığını görüyoruz Hristiyanlığın. Ve doğuya yayılması konusunda da aslında ilk bölümde konuştuk. Süryanilerin nasıl aslında Hristiyan olduğundan, doğuya nasıl yayıldığından konuştuk. Evet, kaldığımız yerden devam etmek istiyorum ben şimdi. Aslında Behnam Bey, 2. yüzyıl boyunca zaman zaman böyle kısa da olsa huzurlu dönemler geçiriyorlar Hristiyanlar. Tabii ki genel olarak Hristiyanlar yoğun zulüm gördüler. Neler yaşandı ve bu zulümler karşısında Hristiyanlar neler yaptı? Biraz bunun üzerinde konuşabilir miyiz?
1: Aslında baskı bir Hristiyanın mirasıdır. Rab dediği baskı göreceksiniz. Evet. Ama buraya geçmeden önce Yuhanna'dan okumak istiyorum. Yuhanna bir ayet okumak istiyorum. 18-19'u okuyacağım. Rab dedi ki, dünya sizden nefret ederse sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. Tabii evet. Buradaki dünya sistemi de dünya sistemidir. Krallıklar, imparatorluklar öyledir. Mezhepler. Dünya sizden nefret ederse sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. Dünyadan olsaydınız dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var ki dünyanın değilsiniz. Ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor. Ama Rabbin söylediği söz bu çok çok doğaldır. Çok doğaldır. Bakıyorsun ki bazı insanlar var. Tanıdığımız insanlar var. Son derece masum, Rabbi seven, kutsalı amaçlayan, insanları seven, evet, devletini seven insan ama yine de baskı görüyorlar. Çünkü biz onlardan değiliz. Onlardan olmadığımız için sevmezler bizi. Burada Rabbi İsa daha önce söyledi. Dünyanın egemenliği var ve şeytanın egemenliği. İki egemenlik var. Başka yok. Ya tamamen şeytanın egemenliğindesin, şeytanın yönündesin, karanlık işlerde yürüyeceksin. Ya da tamamen Tanrı'nın egemenliğindesin, Mesih İsa'dasın, onun buyruklarında yaşayacaksın. Ortada bir şey yoktur. Hatta eski ahitte Yeşu halkı topladı dedi ki şimdi seçeceksiniz. Yahve mi Rab'tır seçeceksiniz yoksa Baal mı onların putudur. Siz seçeceksiniz ama ben ve evim halkı Yahve'yi seçeceğiz. Daima ikilik vardır. Üçüncü ortada yoktur. Onun için vahide 7 kişiye yazdığı gibi ılıksın. Ilık olduğu için kusuyor Rab. Şimdi burada da Rab diyor ki dünyadan ve dünyaya ait olmadığınız için, dünyanın sistemine ait olmadığınız için insanlar sizi nefret edecek ve bu çok çok doğaldır. Bakınız az önceki programda Valiplinus yazıyor Hristiyanlar hakkında ne diyor?
0: Evet.
1: Bunlar birbirlerini seviyorlar. Sabah erken kalkıyorlar ama yaptığım araştırmaya göre hırsızlık yapmazlar, yalan söylemezler, fuhuş işlemezler. Ne yapayım onları görüyor musun? Onu yazmaya gerekmez ki kucaklayacaktı onları.
0: Evet.
1: Her birini saraya koyacaktı. Ama dünyadan, onlardan olmadığı için nefret ediyorlar. Bizde de aynı şekilde nefret edecek. Ve 300 yıl boyunca Hristiyanlar çok ağır baskılar yaptılar. En büyük baskılar da Diyokletin döneminde. Diyokletin en son baskı yaptı. 303'te ayrılıyor, Dalmaçya'ya gidiyor. Ama Diyokletin çok gaddardı, çok kiliselere zarar verdi. Buna rağmen karısı ve birinci ordu komutanı Hristiyandı, gizli Hristiyandı. Görebiliyor musun? Hamdolsun.
0: Evet.
1: Kimseye, yani imanı kimse durduramaz, yutamaz. O canavarlar bile yutamazlar. O şekilde. Ve ne yapıyorlardı? Önce kiliselerini alt üst ediyorlardı. Ellerindeki İncil kitapları alıp yok ediyorlardı. Onları hapse atıyorlardı. Onlara baskı dövüyorlardı. Ama Hristiyanlar o dönemdeki Hristiyan kime iman ettiklerini biliyorlardı. Bu nedenle yılmadılar ve devam ettiler. Ve baskı onların bir bereketidir. Aslında Elçilerin İşlerinde okuyoruz. Yahudiler onlara baskı yaparken çıkıyorlardı. Diyorlar ki Mesih uğruna baskı çektikleri için kendilerini onurlu görüyorlardı. Talihli görüyorlardır. Amin. Baskı, sıkıntı, zulüm Hristiyanın haçıdır. Ve her bir Hristiyan bu haçı taşımalı.
0: Evet. Anlattıklarınızdan aslında anlıyorum ki ne kadar zulüm de görseler yine de Mesih'e bağlı bir yaşam sürmeye devam ediyor Hristiyanlar. Tabii ki bunu yapmayanlar da olabilir ama genel olarak gerçekten Tanrı'ya güvenen insanlar onun ona bağlı bir şekilde yaşıyorlar. Az önce konuşurken de aslında dünyadan değiliz gibi bir ifade de kullandınız. Sanırım orada Mesih'e bağlı ve Mesih'in buyrukları içerisinde yaşıyoruz ama dünyanın da bir öğretisi var. Ama yine de o dünyanın öğretisine göre değil, Mesih'in buyruklarının içerisinde yaşıyoruz. O anlamda ayrılıyoruz herhalde dünyadan.
1: Çok doğru söylersin. Çünkü Rab İsa iki egemenlikten söz ediyor. Tanrı'nın egemenliği, Tanrı'nın buyruklarının olduğu yer ve dünya, şeytanın egemenliği. İki yerde olamayız. Ya orada ya oradayız. Ve Rab dedi ki siz Tanrı'nın egemenliği olduğunuz için bu dünyanın kralları sizden nefret edecek. Ve bu Rab diyor ki bu dünyanın egemeni. Yani şeytan için gelecek. Ve bu dünyanın egemeni şeytandır. Hala iş görüyor. Karanlığın ve yalancının babasıdır. Ve insanlar onu takip ediyor.
0: Evet. Biraz Büyük Konstantin döneminden bahsedebiliriz aslında. Çünkü o dönemde savaş zamanında Konstantin bir olay yaşamış. Ve bu durumdan o kadar etkilenmiş ki kendisi Hristiyanlığı kabul etmiş aynı zamanda. Ne yaşadı aslında, ne oldu, biraz onu konuşalım.
1: Tabii Konstantin onun karşısında Helene çok meşhurdur. Helene'dir. Ama ikinci bu savaştaydı ve bir gün savaş Melvin Köprüsü yakındayken gökte bir belirti görüyor. Haç ve bir ses bununla kazanacaksın diyor. Sonra soruşturuyor ve bakıyorlar ki bu Hristiyanlığın haçıdır, Hristiyanlığın semurudur ve bundan ötürü Hristiyanlığa bir tolerans, yani bir özgürlük ya. Ve buna da İsa Mesih'ten 312 yıl sonra, yani 312'de Milano toleransı diye geçer. Ve Hristiyanlara dedi ki artık baskı olmayacak, onların mallarına saldırılmayacak, kiliseleri, tapınakları yıkılmayacak. Bir çeşit özgürlük tanıdı onlara. Ama asıl özgürlük bunun oğlu Konstantin. Bu Büyük Konstantin, onun oğlu da adı Konstantin. Ve bu dönemde ilginç ki bir şey daha söyleyeyim. Bu dönemde Helene, bunun karısı, Büyük Konstantin karısı Helene Yeruşalim'e gidiyor ve gerçekten Mesih'in haçını öğrenmek istiyor. Söylentiye göre, yani bu İncil'de değil ama söylentiye yazılanlara göre Helene baktı ki Mesih'in mezarını araştırmak istiyor. Birkaç mezar vardı, hangisi bilmiyordu. Ölü birini getirdiler, ona koydular ve ölü birini Mesih'in mezarına koyunca dirildi. Böylece onun mezarı olduğunu ve haçının orada olduğunu öğrendi. Yine söylentilere göre bu haç getirildi. Şimdi çemberli taştadır diyorlar.
0: Tamam, tabii yani söylenti bu.
1: Evet. Tam kesin. Ama yani İncil'de değil ama söylenti var. Evet. Öyle. Sonra aslında bu bundan sonra gelen Tedios diye bir imparator vardır. O da İsa Mesih'ten 380 yıllarında Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etti.
0: Evet. Aslında din ve ibadet özgürlüğü verdi dediniz. Bu Milano tolerans bildirisinde sanırım verdi. Hristiyanlara etkisi ne oldu? Aslında bir zafer kazanmış mı oldular diyebilir miyiz o şekilde?
1: Şimdi tabii bir resmi bir bildiri, herkes Hristiyan olmak zorundadır. Yani herkes korkudan Hristiyan oldu. Yani biliyorsunuz Hristiyan olmak, nüfusta adını Hristiyan, dini Hristiyandır olmaz. Evet. Yeniden doğmalıdır insan, değil mi? Ama insanlar baktılar ki Hristiyan olmasa işini kaybedecek, evlenemez, şu olur. Bu sefer herkes zorunlu olarak bir günde Hristiyan oldu. Bu aslında çok sakıncalıdır. Mesela ben 50 yıldır tanıdığım, 50 yıldır o kadar anlattığım insanlar var. Seviyorum ama hala Hristiyan olmadılar. Bir günde olamadılar. Ama ne oldu? Yürekleri değişmedi. Hristiyan oldular. Nüfusta da değişti. Adları değişti ve dini Hristiyan yazıldı. Ama yürekleri hala putperestlik geldi. Ve bana göre bu bir yenilgidir. Zafer değil, yenilgidir. Ve ne yazık ki bu olaydan ötürü kiliseye birçok putperest gelenekler geldi. Mesela birkaç tane sayarsam. Örneğin eskiden önderler dediğimiz, yani pastörler dediğimiz kişiler, çobanlar sıradan hal gibi giyiniyorlardı.
0: Evet.
1: Ama resmi din olunca din adamlarına protokolü aldılar, sarayda protokolü aldılar. ve onlara da İtalyan senatörlerin giysileri

0: Ama dine uymayan, mesela her ülkenin, her şehrin bir folkloru var. Güzel. Ama inanca bağlı olmadığı için yaparsa sorun değil. Ama inançtır diye yaparsa tehlikelidir.
1: Evet.
0: Değil mi? Bilgisi var. Sıradan bilgisi giyersin, babalardan kalma ya da folklorik elbise giyersin sorun değildir. Ama eğer bu kilise sadece belli bir kesime, belli bir çobana, belli bir din adamı bağlarsan o tehlikelidir.
1: Evet, dediğiniz gibi aslında günümüzde de böyledir. Kimliğinde Hristiyan yazan Hristiyan değildir aslında. Gerçekten yürekten İsa Mesih, Rab ve Kurtarıcı olarak kabul etmiş kişiler.
0: Evet.
1: Ve onun buyrukları içerisinde yaşayan kişiler Hristiyandır.
0: Doğru.
1: Bu çok önemli çünkü bu yürek meselesi ve Tanrı yüreğe bakar.
0: Kesinlikle Tanrı dışa bakmaz. Hiçbir zaman bakmaz Tanrı değil mi? Yüreğe bakar,
1: Bakar.
0: Hatta bir ara sordular Yahudiler öğrenciler için sordular. Ya senin Musa bize öğretti ki yemekten önce eller yıkansın falan. Ama öğrencilerin bunu tutmuyor, yıkamıyor. Kirli ellerle yemek yiyor. Rab onlar çok güzel söyledir ki insanın içine giren şey insanı kirletmez.
1: Hı hı.
0: İnsanın dışına çıkan şeylerdir. Küfürler, yeminler, kıskançlıklar, günahlardır değil mi?
1: Evet.
0: İnsanlar bunu fark etmiyor. Ya zararlı değilse iyi, elinle kirli olsa iyi, ne olacak yani? Eğer bedene zararlı. Bunlar inançla ilgisi yoktur. Ama insanlar bunu inançla bağladıkları için çok tehlike yapıyorlar. Çok tehlikedir. Yani bazı günler, ya sen her gün mesela bayram günüdür. İsa Mesih'in dirilişi atıyorum. Güzeldir, birlikte kutlama güzeldir.
1: Evet.
0: Ama başka bir gün yap, ne fark eder? Takvim önemli değildir, tamam mı?
1: Evet.
0: İnsanlar belli şeye önem verince, üzerine durunca sanki o önemlidir, olay önemli, sanki tarih önemlidir, özü kaybediliyor. Biz dikkat etmemiz lazım ki özümüzü, İsa Mesih'in Rab olduğunu, İsa Mesih'in kurtarıcı olduğunu ve kilisenin sahibi, başı, yaratıcı olduğunu hiçbir zaman gözden kaçırmamamız lazımdır.
1: Evet, kesinlikle öyle. Temel İsa Mesih ve onun üzerinde kurulmalı ve devam etmeli. Tabii ki baskı ve zulüm görmelerine rağmen, yani birçok şeye rağmen, yine de Hristiyanlık Anadolu'nun her kesiminde, hatta daha geniş alanlara hızlıca yayıldı. Yine de düşünüyor insan, bu kadar baskı ve zulüm olmasına rağmen nasıl yayılabilir? İnsanlar neden bu kadar kararlı bir şekilde devam ediyorlar, vazgeçmiyorlar, yine de ölümü göze alıyorlar diye düşünebilir. Bu nasıl mümkün oldu gerçekten?
0: Ya Paulus bir ara dedi ki ben kime iman ettiğimi biliyorum. Hı. İman ettiğim kişi zatı biliyorum. Biz de, ben de kime iman ettiğimi biliyorum. Ben de çok sıkıntı çektim, çok baskı gördüm, çok defalar, hı hı, hapse atıldım. Çok defalar öğrenciyken üniversitede öğretmenlik yaptım, sonra da çok dövüldüm. Ama hiçbir zaman kızmadım onlara. Çünkü bu doğaldır, benim mirasım budur. Budur, taşımak budur, biliyor musun? Ve iman ettiğim kişi biliyor, benim hayatımı nasıl değiştirdiğini biliyorum. Eğer İsa Mesih yüreğime gelmemiş olsaydı benim hayatım çok berbat olacaktı. Çok kötü olacak, çok. Ama Rab'be şükür olsun, benim hayatıma girdikten beri her şey gayet güzel. Çok rahat, tatlı bir şekilde gidiyor. Onun için hiç önemli, baskılar önemli değil. Kime iman ettiğimizi biliyoruz, biliyor musun? Rab bizi ne kadar çok günahlarımızı bağışladığını biliyoruz. Hatta Efesler'de diyor ki Tanrı bizi Mesih'le birlikte diriltti ve göksel yerlerde oturttu. Baskı geldiği zaman diyorum ki benim mirasım göksel yerlerde tahta oturmaktır. Tanrı'nın sağında. Ben kendimi orada görüyorum. Bazı inanlılar, Hristiyanlar ne yazık ki bunu bilmedikleri için şeye benziyor. Gidiyorlar ki çöplükleri araştırıyor. Halbuki Rab onları her birisine bir taç vermiş, taç. Tacı ruhsal görmüyoruz. Çöplükleri arıyoruz. Fakir, hiçbir şeyimiz yokmuş gibi. Paulus Korintos'a yazıyor ki neden her şeyiniz varken neden yokmuş gibi davranıyorsun? Siz onunla Mesih'in sayesinde siz zenginlerden zengin oldunuz. Bu ruhsal yöndedir, biliyor musun? Yani maddi şeyler değil. Ruhsal zenginliğimiz vardır. Herkesi sevebiliyoruz. Bizden nefret edenler için dua edebiliriz, kutsayabiliriz. Bundan daha güzel olabilir mi? Peki ben birkaç ayet okuyacağım. Belki son bu bölümü bitirmeden önce birkaç ayet okuyacağım size. Bakınız Rab'ın ve bu her birimizin, Romalılar 12'de her birimizin bu hayatıdır. Ve bu hayatı bildiğimiz için öyle yapacağız, yaşayacağız. Bakın şeyde diyor ki Romalı 12'de 9'da sevginiz ikiyüzlü olmasın.
1: Hı hı.
0: Kötülükten tiksinin, iyiliğe yapışın. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize

0: sevgi göstermekte yarışın. İşte budur kiliseyi ayakta tutan bu düşüncedir. Bak, birbirinize saygı göstermede yarışın. Gayretiniz eksilmesin, ruhta ateşli olun, Rab'be kulluk edin, umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın, bak sıkıntıya dayanın. Bak o kadar Romalılar, o kadar baskı yaptı ki ama onlar dayandılar. Çünkü bunları biliyorlardı. Kendinizi duaya verin. Bak, ihtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin. Konuksever olmayı amaç edinin. Size zulmedenler için iyilik dileyin. Vah, kim yapabilir? Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Görüyor musun? Toplumun bir parçası olarak. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Birbirinizle aynı düşüncede olun. Vah. Böbürlenmeyin. Rab sana bir armağan verdiyse, bir konu verdiyse böbürlenmeye gerekmez. Yani şımarıklığa gerekmez. Hor gönüllü arkadaşlık edin. Toplumun dışladığı, benimsemediği insanları arkadaşlık edin. İsa Mesih döneminde cüzamlılar vardı. Cüzamlar vardı. Yahudiler cüzamları kötü bilirlerdi. Konuşmazlardı, çevreden atarlardı. Ve okuyoruz Matta 8'de, okuyoruz ki bir gün mesela geçerken bir cüzamlı geldi. İstersen beni iyi edebilirsin. Rab İsa olayı bildi. Rab İsa merhametin, sevginin, yasaların çok üstünde olduğunu bildiği için dokundu. İsterim, iyi ol dedi. Ve Yahudiler tabii suçladılar. Onun için hor görülenlere, yani tenezzül olanlara tenezzül edin. Aynı seviye olayın. Sonra diyor ki, kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Bak, mümkünse elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Sevgili kardeşler, kimseden öc almayın. Bunu Tanrı'nın gazabını bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki, öc benimdir. Ben karşılık vereceğim. Düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın. Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen.
1: Evet.
0: Ne müthiş. Bundan daha güzel var mı Allah aşkına?
1: Evet. Tabii ki Rab İsa Mesih'e iman ederek aslında Tanrı ile o birlikteliği sağlıyoruz. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyebilirsiniz ya da Hristiyanlıkla ilgili daha çok bilgi edinmek isterseniz bir yakınınızdaki bir Protestan kilisesine gidebilirsiniz ve sorularınız varsa sorabilirsiniz ya da İncil, burada ayetler de okuyoruz. Daha fazlasını da okumak isterseniz bir İncil edinebilirsiniz diyoruz. Şimdi programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum Behnam Bey size.
0: Ve ben teşekkür ederim.
1: Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri dinlediğiniz için umarım sizin için keyifli bir zaman olmuştur. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve sosyal medya hesaplarından bizi takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun efendim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu ve Günah ve Erdem program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkürler, ben de iyiyim. Günah ve Erdem program serisi boyunca aslında yaşamımızdaki günahların yerine hangi erdemleri koyabiliriz? Bunu konu alıyoruz. Bunlar neden önemli aslında, bunu konu alıyoruz? Ruhsal yaşamımızı, günlük hayatımızı nasıl etkiliyor bu sorunlar? Bu noktaları ele alıyoruz. Ve eğer bu konuyla alakalı, programımızla alakalı, Hristiyanlık inancıyla alakalı sorularınız varsa bizlere soru@radyomaranata.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Sosyal medyada da bizi @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz. Bugün oburluk günahı hakkında konuşacağız. Oburluk günahının yerine aslında ne koyabiliriz? Bunun nasıl üstesinden gelebiliriz? Bu konuda konuşacağız. Nuh Bey, size sormak isterim aslında, oburluk tam anlamıyla nedir? Oburluk gerçekten bir bağımlılık mıdır, bir hastalık mıdır? Bu nasıl ele alabiliriz bunu?
1: Yani oburluk kutsal kitapta da olsun, normal insanların sözlük anlamına da baktığımız zaman kişinin yiyeceği olan ölçüsüz ve kontrolsüz düşkünlüğünü ifade etmek için kullanılıyor. Tabii bu oburluk kişinin fiziksel açlığının ötesinde yiyeceğe düşkünlüğü, yiyecek tüketimindeki ölçüsüzlük ve aşırı yemekle ilişkilendirilebilir. Bu davranış ruhsal sağlığı ve Tanrı'ya olan ilişkimizi olumsuz etkileyebileceği için bir bağımlılık kapsamına da alınabilecek bir özelliktir. Yani oburluk sıradan aşırı yemek değil, bir bağımlılığa kadar götürebilen bir etken olabiliyor. Kutsal kitaba baktığımız zaman kutsal kitapta bunu ifade eden çeşitli kelimeler var. Orijinal olarak kullanılan kelimeler var, İbranice, Grekçe ve İbranice kelimelere baktığımız zaman lazone denilen İbranice kelime oburluğu ifade ediyor. Ama bunun içerisinde aşırı yemek anlamına gelen bir kelimedir bu. Yani kişinin normal bir şekilde yemesi değil, yiyeceği aşırı düşkünlük anlamına gelen bir kelime oluyor. Aynı zamanda phagos denilen Grekçe bir kelime var. Bu da doyumsuz yiyen anlamına geliyor. Kutsal kitapta bunu genellikle Matta 11-19'da obur ayyaş denilen aşırı yiyen, aşırı içki içen kişileri ifade etmek için kullanılan, doyumsuz yiyen kişiler için kullanılan bir kelimedir. Genellikle bu şekilde ifade ediliyor.
0: Evet, aslında oburluk sizin de bahsettiğiniz gibi bir noktada yeme hazzını haddinden fazla ve bencilce arzulamak olarak da karşımıza çıkıyor. Ve biz bugünkü aslında program serisinde de üzerinde çok sık sık durduğumuz gibi günah hakkında konuşuyoruz. Yani bunun ruhsal anlamdaki boyutu nasıl olabilir? Onun üzerinde de bir sormak istiyorum size. Yani oburluk yalnızca fiziksel tüketimle mi sınırlı? Yoksa başka şeyleri de etkiliyor mu? Başka belki günahları da tetikliyor mu? Ya da her şeye karşı sergileyebilir miyiz bunu?
1: Aslında oburluğu geniş anlamda bakarsak sadece yiyecek değil, maddi, manevi, çeşitli şeylere bunu bağlayabiliriz ama ruhsal bir bağlılık olarak da değerlendirildiğini açıkça net bir şekilde söyleyeyim. Sadece fiziksel tüketimle ilgili değil, bu ruhsal bir bağımlılıkla olarak da değerlendirilebiliyor. Fiziksel yiyecek ya da içecek tüketimiyle sınırlı olmadığını biliyoruz. Ve kutsal kitapta oburluk fiziksel açlığın ötesine geçen bir açgözlülük ya da disiplinsizlik olarak da görülebiliyor. Yani bizler kutsal kitaptan örnek verecek olursak Filipililer 3. bölüm 19. ayette diyor ki onların sonu yıkımdır. Tanrıları mideleridir, ayıplarıyla övünür, yalnızca bu dünyayı düşünürler. Burada kullanılan Grekçe kelime, mide yerine kullanılan, midelerini tanrıları mide olarak kullanan bu ifade aslında bunların açgözlülüğünü ifade ederken bunu ruhsal bir boyuta da uzattığını görüyoruz. Yani bir ilahlaştırma ve günahın zaten putperestlik ya da bu tarz şeyler insan Tanrı'nın önünde günah olduğu için bu açgözlülüğün boyutunun fizikselde bir ruhsal tarafa da gittiğini görüyoruz. Açıdan da etkilediğini görüyoruz. 19. yüzyılda bir İngiliz din adamı ve yazar var. Kendisi Charles Beck diye. Bu kişi oburları şu şekilde ifade etmiş. Biraz bana bugünkü ayet okuduğum ayette de ilginç geldi. Diyor ki oburların tapınağı mutfak, rahipleri aşçı, sunağı ise sofradır, tanrıları ise mideleridir. Yani bu biraz daha kişilerin ruhsal hayatını da, ruhsal bir bağlılığı da olduğunu, yani fiziksel şeyle sınırlı kalmayıp ruhsal hayata da etkileyen ve başka günahları tetikleyen bir etken olduğunu açıkça söyleyebiliriz.
0: O zaman şey diyebilir miyiz yani Nuh Bey, hani biz aslında bir şekilde günlük yaşam içerisinde belki henüz Mesih'e iman etmedik, Tanrı'dan uzağız belki ya da belki Mesih'e iman ettik ama Tanrı'yla o tam doluluğu, tam doyumu yakalama fırsatlarını vermiyoruz belki günlük olarak. İşte kutsal kitabı düzenli okumuyoruz. Belki doğa yaşamımızda eksikler var. Orada belki çatlaklar var. Biz acaba ruhsal olarak Tanrı ile doyumu yakalayamadığımız için mi oburluk ile kendimizi doyurmaya çalışıyoruz, böyle tatmin etmeye çalışıyoruz? Bu şekilde söyleyebilir miyiz?
1: Mutlaka. Yani o açıdan da bakabiliriz. Oburluğun ruhsal sağlığımızı etkilediği ve tanrısal, Tanrı'nın verdiği o ruhsal doyuma ulaşmayan ya da bununla tatmin olmayan insanların içinde yaşadığı açlığı ya da farklı şekilde onları doldurmak için oburluk, yiyeceklere yöneldiği görülüyor. Yiyeceklerden hayatın keyfini ve doyumunu elde etmek, lezzetli yemek yemek yaşamın büyük zevklerinden biridir. Tanrı'dan uzaklaşmış insan bu keyfi Tanrı dışındaki şeylerde arama eğilimindedir ve yemek bu arzuyu tatmin etmek için ideal bir araçtır.
0: Evet. Ve oburluğun başka ruhsal etkileri var mı Nuh Bey? Yani tam anlamıyla ruhsal etkileri nedir? Ruhsal sağlığımızı nasıl etkiliyor?
1: Bunu iki şekilde ele alabiliriz. Bir tıp açısından açıklanan ruhsal etkilerini açıklayabiliriz. Bir de Hristiyanlık açısından, kutsal kitabın öğretisi açısından bakabiliriz. Biz öncelikle Tanrı ile olan ilişkimizi olumsuz etkilediği noktasına değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Tanrı insanı yarattığı zaman Adem ve Havva ile Tanrı'nın ilişkisi çok iyiydi.
0: Evet.
1: Ama onların ilişkisini bozan şey, Tanrı onlara o Adem bahçesindeki bütün meyvelerde, bütün onlara verdiği yiyeceklerden sınırsız bir şekilde yiyebilirlerdi. Yani düzenli bir şekilde, sınırsız bir şekilde yiyebilirlerdi. Çeşitlilik çoktu. Ama Tanrı onlara iyi ve kötü bilme ağacından yememelerini söyledi. Fakat bunlar hem yedikleri o şeylerle tatmin olmayıp ne yaptılar? Tanrı'nın yasakladığı o iyi ve kötü bilme ağacından yiyerek, aslında bir anlamda oburluk yaparak o ağacın meyvesinden yere günaha düştüğünü görüyoruz. Bu yaratılışın ilk başında olan bir şeydir ve bu Tanrı'yla insanlar arasını bozan sebeplerden biridir. Yani oburluğa da bağlayabiliriz bunu. Ve kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı'yla ilişkileri bozan şeyler arasında yiyecek her zaman ön plana çıktığı noktalar var. Örnek verirsek mesela Yakup'la Esav olayında, Esav aç bir şekilde geliyor ve o kardeşinden, kardeşi çorba yapmış, yemek yapmış ve aslında Tanrı'nın gözünde ilk oğulluk hakkı çok önemli ve Esav ilk oğul olduğu için Tanrı'nın iki kat bereketini alan, ailedeki iki kat bereketi alan kişi. Ama Esav açlığından ya da o oburluluktan mı diyeyim, yiyeceği olan düşkünlüğünden ruhsal değerleri önemsemeyip kardeşini bunu bir çorbayla değiştirir, yemekle değiştirdiğini görürüz. Bu yemeğe olan tutkusunu Tanrı'ya olan bağlılığının önüne geçip Tanrı'yla, o Tanrı'nın bereketleriyle yiyeceği yer değiştirdiğini görüyoruz. Bir de biz Tanrı'nın halkını çölde ilerlediği zaman, Tanrı onları Mısır'dan çıkardığında çölde Tanrı onları mucizevi bir şekilde 2 milyona yakın insanı manla doyuruyor. Man dediğimiz Tanrı gökten indirdiği sabahleyin çiğ şeklinde olan ve bir pide şekline gelen bir yiyecek veriyor onlara. Ve bu yiyeceği 40 yıl boyunca verdi ama 40 yıl boyunca yedikten sonra bunlar böyle olmadı bu halk, ama yedikleri sırada aralarında yabancı uluslardan insanlar vardı. Yani Mısır'dan çıkarken Yahudiliğe dönmüş ya da onları benimseyip onlarla beraber çıkan insanlar vardı. Ve bu insanlar et yemek ya da başka yiyeceklere olan o Mısır'daki o zenginliği hatırlayıp sürekli bunlardan yakındığı için bu topluluk Tanrı halkı içinde de bir yakınmaya sebep oluyor. Ve Tanrı'ya ne diyorlar? Tanrı, senin yönlendirdiğin gibi biz vaat edilen topraklara gitmek istemiyoruz. Bizi kurtardın, köle olduğumuz yere geri dönmek istiyoruz deyip Tanrı ile ilişkilerini kesip yiyecek için, daha fazla zenginlik için ya oburluluk için Tanrı ile ilişkilerini kesmeye çalıştığını görüyoruz. Böyle konulara baktığımızda ve Süleyman'ın özdeyişleri gibi çok şiirsel ya da öğüssel noktalara baktığımız zaman yemek genellikle oburluluk noktası bizim Tanrı ile o ilişkimizi kesebiliyor. Bir de bunun tıptaki açıklaması aslına baktığımız zaman oburluluğun bir sonucu da ya da ondan kaynaklanan bir şey de obezite diyebiliyoruz. Hı-hı. Obezite oburluluk eğilimin sonuçlarından biridir. Bunun etkilerini de depresyon, kaygı bozuklukları, yeme bozuklukları, evet, gibi şekilde ortaya ruhsal bir hastalık olarak ya da ruhsal sağlığımızı etkileyecek bir etken olarak ortaya çıkıyor. Depresyon dediğimiz şey genellikle obez olan kişilerin beden üzerindeki kontrollerini kaybetmesi, benlik saygısının azalması ve suçluluk psikolojisine sahip olması toplum içerisinde kendilerini yalnız hissettiriyor. Hı hı. Ve zaman içerisinde sürekli kendi dış görünüşüne önem verip bundan tatmin olmadığı için depresyona girme durumları olabiliyor. Aynı zamanda kaygı bozuklukları olabiliyor. Kişi kendisine olan o benlik saygısını kaybediyor. Vücudunun durumu ya da kilolu olması, hı-hı, ya da aşırı yiyeceğe düşkün olması bunu benlik saygısının azalmasına sebep oluyor. Bu da kişinin toplum içerisindeki tavır ve davranışlarını etkileyerek temel etkenlerden biri oluyor. Yani sosyal ilişkileri etkileyebiliyor ve bu da kaygı bozukluğuna da yol açabiliyor. Hı-hı. Yeme bozukluğu dediğimiz genç kızlarda o gençlik döneminde ya genellikle dış görünüşe önem vermeleri ve bundan dolayı kilo vermeye çalışmaları, zayıf olduğu halde, hı-hı, tatmin olmayıp sürekli bir yemeklerini kısıtlama alışkanlığını yapmaları ya da bazıları ne yapıyor? İstediği yemeği hazmede, yani sürekli lezzetli yemekler yemek istiyor, oburluluk gösteriyor ve bunu midesinde çözülmeden kusma yoluyla ya da dışarı atma yoluyla, evet, bir şekilde bu kendi oburluluğunu tatmin etmeye çalışıyor. Bu da yemek bozukluklarının oluşmasına, hı-hı, sebep olabiliyor.
0: Evet, aslında psikolojik olarak o duygusal yeme diye bir, hı-hı, şey de var. Aslında, hı-hı, kişiler o duygusal açlıktan, belki
1: stresten
0: dolayı, aynı zamanda belki tatmin olmayan diğer duyguları, belki sevgiyi, hı-hı, tam anlamıyla mutlaka hissetmedikleri için o açlığı fiziksel olarak bastırmaya çalıştıklarını da görüyoruz. Elbette ruhsal etkileri var, fiziksel etkileri de var. Mesela Süleyman'ın Özdeyişlerinde 23-20'de diyor ki ve 21. ayette, aşırı şarap içenlerle, ete düşkün oburlarla arkadaşlık etme. Çünkü ayyaş ve obur kişi yoksullaşır, uyuşukluk da insana paçavra giydirir diyor. Hı hı. Özellikle, hı hı, mesela şu an günümüz ekonomisinde, hı hı, daha da büyük bir etkisi var aslında biz yeme alışkanlıklarımızı düzene, hı, koymadığımız zaman. Ya da bu konuda bir problemimiz varsa, oburlukla mücadele ediyorsak, aynı zamanda ekonomik olarak da bizi şu anda çok etkiliyor gerçekten.
1: Evet.
0: O zaman oburluk gerçekten ölümcül diyebilir miyiz Nuh Bey? Yani, hı, ölümcül günahlar arasında mesela oburluğun da sık sık sıralandığını, listelendiğini görüyoruz. Hı hı. Gerçekten ölümcüldür diyebilir miyiz?
1: Yani ölümcül demesinin sebebi az önce bizim ruhsal etkilerine baktığımız zaman oburluğun Tanrı ile olan ilişkimizden bizi uzaklaştırmasına sebep oluyor. Yani Adem ve Havva'nın işlediği günah, oburluluk açısından baktığımızda, ele aldığımız zaman onların bir ruhsal ölüme, bedensel ölüme de götüren bir etken olduğunu görüyoruz. Oburluğu doğrudan kutsal kitap ölümcül günah olarak adlandırmasa da bu konuda birçok uyarıda bulunduğuna göz önünde alırsak bizim için ölümcül günah diye de açıklayabiliriz. Ama direkt kutsal kitapta oburluk ölümcül günah diye bir açıklama, hı, yok.
0: Evet.
1: Oburluk aşırı yemek, içmek ya da bir şeye fazlası düşkün olmak anlamına geldiğinde Hristiyanlıkta bu davranış Tanrı'nın sağlıklı bir yaşam sürdürmemiz için yarattığı bedenimize karşı ihanet olarak görülebilir. Çünkü bu bedenimiz Tanrı'nın ruhunun tapınağı olduğu için, hı hı, bunu bakmakla sorumluyuz. Hem ruhsal anlamda hem fiziksel anlamda bedenimizin sağlığımıza bakmamız gerekiyor. Ve aşırı yapılan bütün bu şeyler bedenimize zarar verdiği için bunu bir günah olarak görüyoruz. Çünkü her şeyin aşırısı Tanrı'nın bakış açısına göre günah. Çünkü Tanrı bizi yaratırken günde 3 öğün yemek için ya da sürekli yiyecek yemek için yaratmadı. Bizler eski ilk insanlara baktığımız zaman avlandığında, yiyecek bulduğunda yiyorlardı ve vücut buna göre ayarlanmıştı. Ama aşırıya kaçarak ne oluyor insan? Aslında Tanrı'nın verdiği bu bedene zarar veriyor.
0: Evet.
1: Ama burada bir altını çizmek istediğim bir nokta var. Çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle fazla kiloluk kişiler bu şeyden bağımsızdır. Yani bunu günah olarak görmemek gerekiyor. Çünkü doğum yapmış annelerin kilolu olmaları, yani vücut çocuğun gelişimi için kilo alması çok doğal bir şey bu süreçte. Bu kişiler bunu düşünmemesi gerekiyor. Ya da çok çocuk yapan anneler var. Fazla bir çocuk, yani bizim doğu kültüründe de olabilir, olmayan Anadolu'da da var. 5 tane, 7 tane, 10 tane doğum yapan annelerde o doğum sonrası kilo verememe durumları oluyor. Bu aşırı aşırı demeyelim de çok çocuk doğuran kadınlarda görülen bir özellik oluyor. Ya da bünye olarak kilolu olan insanlar var. Ya da hormonal bozukluk, rahatsızlıkları olan insanlar var. Tabii bu insanları hemen günah kavramına sokup oburluk günahtır, senin işte bu çok kilo almanın sebebi budur demek doğru olmaz. Bu konuda biraz hassas olmak gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle. Yani dinleyicilerimiz de lütfen kendilerini kötü hissetmesinler. Ya da yanlış bir şey söylediysek biz özür dileriz burada. Tabii ki burada bahsettiğimiz şey o. Biraz açgözlülükle alakalı aslında.
1: Aşırıya kaçma.
0: Aşırıya kaçmakla. İşin aslında ruhsal tarafıyla alakalı noktalarda konuşuyoruz. Elbette rahatsızlıkları olanlar var. Onlar için hani siz günahkarsınız anlamında söylemiyoruz tabii ki. Son olarak şeyi sormak istiyorum. Aslında Tanrı'nın isteği ne? Yani araya gitmeden önce son olarak sormak istiyorum. Sonra devam edeceğiz programımıza zaten ama. Oburluk karşısında Tanrı'nın bizden isteği ne Nuh Bey?
1: Tanrı'nın bizden istediği şey yemek. Aslında Tanrı'nın bize verdiği hem haz almamız için verdiği, hem de paylaşmamız için verdiği, bakım için verdiği, sevgi için verdiği bir şeydir. Ve bunu Tanrı'nın isteği nedir diye baktığımız zaman Tanrı genellikle bunu yemekleri, sevgi, bakım, paylaşım gibi unsurlarla birleştirdiği, ilişkilendirdiği örnekler kutsal kitapta da görebiliyoruz. İsa Mesih'in Kana düğününde suyu şaraba çevirmesi, yani biz bunu bir içki olarak değil, o dönemde su olmayan yerde üzüm suyu ya da mayalaşmış üzüm suyunu, şarabı genellikle içtikleri ve içecek olarak içtikleri ve böyle bir ihtiyacı İsa Mesih gerekli gördüğü için onlara sağlaması, ya da 5 ekmek 2 balıkla 5000 kişiyi doyurması. Yani insanların sadece yaşamlarındaki ruhsal şeye odaklanmıyor İsa Mesih. Hem bedensel ihtiyaçlarının da doğal olarak giderilmesi konusunda ve bunu paylaşarak, bölüşerek kullanmamızı istiyor. Sahip olduğumuz yiyecekleri, içecekleri paylaşmamızı istiyor. Bunu birkaç sebeple, yani Tanrı'nın bize isteğini ve çözüm yolu gösterdiği şeyleri birkaç başlık altında anlatabiliriz. Ruhsal besine alışmak bizim için çok önemli. Her şeyden önemlisi oburluğu yenmek için ve Tanrı bize daha çok vurguladığı şey fiziksel açlığımızı ruhsal bir açlıkla değiştirmektir. Bizim bedenimiz nasıl ruhsal besinlere ihtiyacı, bedenimizin normal yiyecekle ihtiyacı olduğu gibi ruhumuzun da ruhsal besinlere ihtiyacı vardı. Bu ruhsal besinlere odaklanmak bizi bir anlamda oburluktan kurtaracaktır. Tanrı'nın sağladığı manevi ruhsal gıda yöneldiğimizde fiziksel besinlere olan aşırı arzumuzun yerine Tanrı ile olan manevi tatminlik bizi dolduracaktır. Mezmura baktığımız zaman Mezmur 34:8'de diyor ki Tanrı'nın iyiliğini tatmakla ilgili bize söylüyor. Tanrı'nın iyiliğini tadın derken aslında bir anlamda ruhsal olarak bizim Tanrı'nın iyiliklerini tattıkça, ondan tatmin oldukça, az önce senin de vurguladığın gibi o ruhsal boşluğa düşmemiş oluyoruz. Ve Tanrı'yla tatmin olduğumuz zaman, Tanrı'yı tattığımız zaman, ruhsal şeylerle doldurduğumuz zaman dünyasal yiyeceklere karşı düşkünlüğümüz de azalacaktır. Ve bunu kutsal kitapta Musa çölde, yasanın tekrar 8. bölüm 3. ayete baktığımızda çölde halka söylediği şey neydi? Sizin de atalarınız da bilmediği man ile sizi doyurdu, Tanrı sizi doyurdu. İnsan yalnız ekmekle yaşamadığını, Rabbin ağzından çıkan her sözle yaşadığını size öğretmek için bunu yaptı diyor. Yani Tanrı gökten man vererek bir anlamda onların sadece yeryüzündeki yiyecekleri değil, Tanrı'ya bakmalarını, Tanrı'ya odaklanmalarını ve ruhsal yiyecekler alarak da Rab'de beslenmeleri, Tanrı'da beslenmeleri gerektiği noktasına değiniyor. Ve İsa Mesih öğrencilerine onların bilmediği ruhsal bir gıdası olduğunu söyledi. Öğrencileri yorgun Samiriye'de giderken yolda yorulmuşlardı ve İsa Mesih oturmuştu. Öğrencileri yiyecek almaya geldiler. Ama o geldiği zaman İsa Mesih onlara dedi ki benim sizin bilmediğiniz ruhsal bir yiyeceğim var. Ve o ruhsal yiyeceğin aslında canların kurtuluşu, müjdeyi iletmek gibi başka şeyler oldu ve bunlar yöneldiğimiz zaman, bu ruhsal yiyeceklere odaklandığımız zaman ben fiziksel yiyeceklere ihtiyacımızın azaldığını ya da onlara olan düşkünlüğümüzün azaldığını göreceğiz. Ve başka yöntemler var. oruç var. Oruç biliyorsun kutsal kitapta da bize tabii zorunlu olarak şu kadar tutacaksın demiyor ama zaman zaman oruç tutmanın bu bizim bedensel arzularımızı dizginlemeye de yardımcı oluyor. Hem de Tanrı'yla o bedensel isteklerimizi Tanrı'nın varlığıyla doldurmak, Tanrı sözüyle doldurmak için güzel bir yöntem. Ve imanlılar genellikle bu şekilde de hayatlarındaki o oburluğa karşı kullandıkları yöntemlerden, onu yenmenin yöntemlerinden biri. Ve bir şey daha söyleyebiliriz. Yiyecekleri şükranla kabul etmek çok önemli. Yani Tanrı'nın bize verdiği yiyecekleri yaşamımız için verdi, sağlığımız için verdi. Hı-hı. Ve bunları düşünerek, şükrederek yediğimiz zaman aşırıya kaçmama eğilimi olabilir. Çünkü bu yiyecekler Tanrı'dan geliyor. Yarın yine Rab bize sağlayacak. Evet. İhtiyaçlarımızı o biliyor. Yani bizim böyle aşırılığa kaçmamıza gerek yok ve Tanrı bize bu yiyecekleri verdiğinin bilincinde olarak şükredelim. Ve son bir şey de az önce benim değindiğim noktaydı. Yardım etmek konusunda Tanrı sürekli olarak halkına yiyecekleri paylaşması konusunda da bilinçlendiriyor. İsa Mesih de bu konuda bizleri bilinçlendiriyor. Başkalarına aç insanlara yiyecek paylaşımının hakkında bize öğütler veriyor. Luka 16. bölüm 19. ayetten 31. ayete kadar olan kısma baktığımız zaman zengin adam ve Lazar olayı çıkıyor. Orada zengin adam zengin arkadaşlarını çağırıp sürekli partiler yapıyor, yiyecekler yiyorlar ama dışarıda kapısının önünde fakir, dilenci bir adam var. Gerçekten dilenci. Yani o dönemdeki insanlar belki biraz alınma olacak ama bazen günümüzde fakir olmadığı halde, ihtiyacı olmadığı halde dilenip bunu bir iş olarak görenler var ama oradaki adam gerçekten yemeğe ihtiyacı vardı ve o zengin adamın kapısının önünde kadar gelmiş ve o zengin adam ona yiyeceklerini dağıtıp paylaşabilir ama bunu yapmıyor. Ve bunu yapmadığı için İsa Mesih onun sonunun nasıl büyük bir yargı olduğunu hakkında söylüyor. Aslında o kişinin yiyeceklerini dağıtabilir, o zenginliğini, yiyeceklerini başkalarına dağıtabilir. Ve son bir örnekte bir Rabbin sofrasında İsa Mesih bize Rabbin sofrasını vererek bu ruhsal paylaştığı, onun bedeni simgeleyen, onu ilişkilendiren o Rabbin sofrasını kardeşler, kilise bir birlik olsun diye, birlikte paylaşsın diye bunu kilise içerisinde bir ritüel olarak yaptı. Ve bu ritüel aslında bizim oburluk gibi böyle aşırı yiyeceklere, zevklere kaçmak değil. Tanrı'nın varlığını anımsayarak bu yiyeceği ruhsal bir paydaşlık, kardeşlerle birlikte bir sofra haline getirmeyi bize öğretti.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi bir virgül koymamız gerekiyor. Kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra sizlerle birlikte olacağız. Bizlerle kalın lütfen.

0: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Hristiyanlık tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla devam ediyoruz. Oburluk günahını konuşuyoruz bugün. Kısa bir aranın ardından karşınızdayız. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey, aslında ilk yarıda oburluk günahıyla alakalı kavramlara baktık. Bağımlılık mıdır diye baktık. Sadece fiziksel tüketimle mi sınırlıdır diye baktık. Ve neden bu günah aslında bu kadar etkili? Neden bu günah bu kadar yaşamımızı etkiliyor? Hem ruhsal olarak hem fiziksel olarak bizi etkiliyor, ona baktık. Şimdi şeyi sormak istiyorum aslında. Bugün modern toplum içerisinde oburluk günahının yaygınlaşmasına katkıda bulunan faktörler ne oluyor? Neden biz bugün oburluk günahıyla yüzleşiyoruz? Neden buna düşüyoruz?
1: Bunların başında aslında tüketim kültürü ve medya geldiğini söyleyebiliriz. Yani tüketim kültürü insanları sürekli olarak daha fazla tüketmeye teşvik ediyor. Reklamlara baktığımız zaman yiyeceklerin her an ulaşılabilir ve tüketilir olduğunu sürekli hatırlatarak yemeği bir ihtiyaç değil de bir has kaynağı olarak gösteriyor ve genellikle sağlıksız yiyeceklerin de daha çok reklamlarda ya da göz önünde bulundurduğumuz zaman bunlar insanları etkileyebiliyor. Yani insanlar gördüğü, izlediği şeylerden çok fazla etkilenebiliyor. Bazen bende de oluyor mesela, televizyon izliyorum. Gece geç saatte aklıma birden orada reklamı görüyorum ya da bir şey görüyorum, hemen ben de sipariş veresim geliyor, hemen yiyecek yiyesim geliyor. Aslında aç değilim ama onlar beni daha çok ona teşvik ediyor ve artık çok kolay oldu, bir telefonla istediğin saatte yiyeceklere ulaşabiliyorsun ve evine kadar geliyor. Bu tabii ki tüketim kültürünün artması ve medyanın etkisi çok büyük oluyor. Bir diğer şey, modern yaşam temposunda aslında birçok insan yoğun bir stres altında oluyor. Yani iş stresi, aile stresi, sosyal hayat arasındaki bu stres, yaşanan karışıklarda denge kurmaya çalışırken insan çok yorgun düşebiliyor ve tükenmişlik hissedebiliyor. Bu durumda yiyecek bir kaçış, rahatlama aracı olarak olabiliyor. Yani kullanabiliyor insanlar. Stresten ve hızlı yaşam tarzından rahatlamak için bir anlamda yiyeceğe yönelebiliyor. Bu aşırı yiyeceğe düşkünlüğü açan, oburluğun yolunu açan bir neden olabiliyor. Kendi hayatımda ya da başkalarının, ya çevremdeki insanların hayatına baktığım zaman stresli zamanlarda çok daha fazla yemeğe yönelen, aşırı kilo alan insanları da görebiliyoruz. Ya da modern toplumda anında haz almaya teşvik eden bir kültür yaratılmıştır. Yeme alışkanlıkları da bu eğilimden etkileniyor. İnsanlar duygusal veya

0: yerlerde çıkan videolara baktığımız zaman genellikle video resimler, genellikle yedikleri yemekleri paylaşan insanları görüyorsun. Çeşitli yiyecekleri, içecekleri paylaşıyorlar. Ya da yemek videoları, videolar çekiyor. Yani önüne aşırı derecede çok fazla yiyecek getirip bunu yiyerek çok büyük bir follow, insanların onları takip etmesini sağlıyor. Ve bu insanlar da bu kişilerden etkilenerek sürekli olarak ne yapıyor? Bu sosyal medyadaki lezzetli yiyecekleri yemeye çalışıyor. Ya da onlar gibi bu yollarla aşırı yemeğe, oburluğa gitme gibi bir etki de yaratabiliyor. Bu toplumumuzda hele hele gençler arasında çok yaygın olan bir şey ve gençlerimizi çok etkiliyor. Senin aslında söylediğin bu ruhsal boşluk kısmı da burada da tekrar ortaya çıkıyor. İnsanlar günümüzde Tanrı'ya az yöneliyor. Çünkü modern zamanda bilimin gelişmesi ya da bilginin gelişmesi, zenginleşme insanları bir anlamda Tanrı'yı bırakmaya ihtiyaç duymuyorlar. Tanrı'dan uzaklaşıyorlar. Tanrı'dan uzaklaşmak bizim içerimizde çok büyük bir boşluk oluşturuyor.
1: Evet.
0: Çünkü Tanrı'nın doldurabileceği gerçek haz var, gerçek mutluluk var. Bunu Tanrı'dan alamadıkları için, modern toplum Tanrı anlayışı, inancı olmadığı için ya da uzaklaştığı için bunu daha çok ne yapıyorlar? Bu eksiklerini yiyecekle doldurmaya çalışıyorlar. Çünkü bu daha çok kolay bir şekilde doldurulacak yöntem oluyor. Ve son söylemek istediğim şey, toplumsal normlar ya da yemek kültürü insanları biraz daha bu oburluğa yönetiyor. Çünkü eskiden yemek sadece hayatta kalmak için bir sebepse, yani yemek sebebimiz hayatta kalmaksa, günümüzde sosyal bir aktivite olarak görülmeye başladı. Sosyal ilişkiler genellikle aşırı yeme alışkanlığını teşvik eden durumlar oluyor. Hatta modern toplumda yemek sosyal ve kültürel bir anlam taşıyarak, hangi yemeği yediğini, kimlerle yediğini, nerede yediğini, senin kişinin statüsünü ve sosyal sınıfını da gösteren önemli bir gösterge gibi görülüyor. Ve bu yüzden insanlar buna daha çok yönelerek aşırı yemek ya da lezzetli, zengin yemekleri tercih ederek bu tarz şeyler yapabiliyorlar.
1: Evet. Peki nasıl ölçülü olabiliriz Tuğuk Bey?
0: Ölçülü olabilmemiz için bizler Hristiyan bakış açısına göre baktığımız zaman dua ve içsel disiplinlerle buna ruhsal bağlılığımızı geliştiririz ve bu fiziksel ihtiyaçlarımızı, oburluğu bir şekilde dengeleyebiliriz. Disiplin bizim hayatımızda çok önemli erdemlerden biri. Yani bu ölçülü olma anlamında bize yardım edecek şey disiplin ve dua hayatı çok önemli. Hristiyanların arzularını ve ihtiyaçlarını Tanrı'ya teslim ederek huzur bulabiliyor, dua ederek ve dua gibi bir alışkanlık geliştirdiği zaman bu bizim stresimizin de azalmasını sağlıyor. Bizim içimizdeki o aşırı isteklerin, boş şeylerle doldurmaya çalıştığımız o isteklerin Tanrı'yla tatmin olma durumu var. Filipililer 4. bölüm 6. ve 7. ayetlerde şöyle bir söz var: hiç kaygılanmayın, her konuda dileklerinizi Tanrı'ya dua ederek yalvararak şükranla bilin. O zaman Tanrı'nın her kavrayışa yaşayan esenliği Mesih İsa aracıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Bu yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır kelimesi çok önemli. Çünkü dua aracılığıyla bizim o ruhsal rahatsızlık yapan ya da bizi aşırıya yönelten oburluk isteğini dizginleyebilecek en önemli şey dua disipliniyle Tanrı önüne gitmek ve Tanrı'dan yardım istemek. Buna bağlı olarak ne olacak? Bunu biraz da olsa dengeleyebiliriz. Ya da ölçülü olabilmenin en güzel yolları, az önce de değindik ama oruç tutmak ve fiziksel istekleri denetlemek çok önemli. Çünkü insan yedikçe mide ona alışıyor. Mide buna alıştıkça aslında doyduğu halde doymuşluk hissetmiyor ve bu oburluğa, obeziteye kadar gidiyor. Ama oruç tutmak sadece bedensel arzuları sınırlamak değildir. Aynı zamanda Tanrı ile olan ilişkiyi de düzeltmek ya da o ruhsal ihtiyaçları karşılamak için de yapılıyor. Ama bir anlamda da fiziksel o açgözlülüğü mü diyeyim ya da o oburluğu dizginlemek için de çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ve ilk kiliseye baktığımız zaman insanlar Didake denilen bir metin vardı. Ve orada çarşamba ve cuma günleri oruç tuttuklarını görüyoruz. Yani yiyeceklerini dizginliyorlardı ve bu bedensel arzularını kontrol etmek için yaptıkları bir yöntemdi. Ve bizler de bir anlamda bunu yapabiliriz ve bugünlerde diyet yapan kişilerin en çok önerdiği şeylerden biri aralıklı oruç diye aslında yapılıyor. Ve bu mideyi belirli bir süre boş bırakıp daha fazla yemektense daha az ve düzenli yiyerek hem beden sağlığını hem ruh sağlığını dengelemek için önemli bir şey olabiliyor. Benliği ve arzuları kontrol altına almak bizim için ölçülü olmaya çok yardımcı olacak. Az önce ben disiplin dedim ama bununla bağlantılı olarak Paulus Ölçülü olmayı biraz sporcu metaforuyla açıklıyor.

0: NASA açıklıyor, diyor ki yarışa katılan herkes kendini her yönden denetler. Kendim reddedilmemek için bedenime eziyet çektirip onu köle ediyorum derken, bir anlamda bedenin arzularını kontrol altına almak için Tanrı olan bağlılığımızı güçlendirmeye çalışmanın önemini vurguluyor. Ve benliğin arzularını bu şekilde, hani Tanrı'nın varlığının önünde disiplin ederek bu oburluğundan da kurtulup bir ölçülü olmamıza yardımcı olacaktır. Ve her zaman söylediğimiz bir konu, kutsal ruhla dolduğumuz zaman ya da Tanrı'nın ruhuyla daha çok yönetildiğimiz zaman o bize bir özdenetim ruhu verecek. Bu özdenetim ruhu bizim aşırıya kaçtığımız noktalar. Biz daha önce açgözlülüktür, başka konulara değindik. Orada da bu konuya değindik ama gerçekten erdemli olabilmenin en güzel yolu, en anlamlı yolu kutsal ruhun yönetiminde özdenetime sahip olmak, o armağana sahip olmak. Özdenetime sahip olduğumuz zaman da benliğin arzularını sınırlayarak bu anlamda oburluğu yenmiş olacağız, hem de ölçülü bir hayatımız olacak diyebilirim.
1: Bu noktada belki kutsal ruhtan bahsetmek gerekebilir. Hani dinleyicilerimiz bilmiyor olabilirler, belki ilk defa karşılaşmış olabilirler. Aslında kutsal ruh dediğimiz Tanrı'nın ruhudur. Ve bir kişi Mesih İsa'ya iman ettiği zaman, Mesih İsa'nın aslında kendisi için çarmıhta öldüğüne, dirildiğine ve onun aracılığıyla kurtulduğuna, kendi iyi işleriyle, sevaplarıyla, amelleriyle kurtulamayacağına iman ettiğinde ve İsa'yı şahsi Rabbi ve kurtarıcısı olarak hayatına kabul ettiğinde, Tanrı sözünde bize açıklanan üzere Tanrı'nın ruhu aslında iman eden kişinin içinde yaşamaya başlıyor. Kutsal ruh geliyor aslında onun yüreğine, içine ve bu kişiyi yönlendiriyor. İman eden kişiyi aslında yönlendiriyor ve Nuh Bey ondan bahsetti aslında. Kısaca ona ben de değinmek istedim. Peki bununla beraber ölçülü olmanın fiziksel ve ruhsal faydaları neler olabilir Nuh Bey?
0: Fiziksel faydaları neler olabilir? Sağlıklı bir vücuda sahip olabiliriz. Yani ölçülü olduğumuz zaman, en basit bir örneği, aşırı yeme ve içmenin getirdiği sağlık risklerini azaltacaktır. Tıpta da bunun birçok sebebini söylüyor. Aşırı yemenin ya da açgözlülük olmanın getirdiği hastalıklar var. Bunlardan bizi koruyacak. Birincisi kalp hastalıkları, yüksek tansiyon genellikle oburluktan, aşırı yemekten kaynaklanan bir şeydir. Ve bu, eğer bizler ölçülü bir şekilde yaşayabiliyorsak, bu bizim kalp hastalıklarından, yüksek tansiyondan korunmamıza da, ileride böyle bir hastalığa yakalanmamıza da azaltacağını söyleyebiliriz. Ölçülülük bizi diyabete karşı da koruyor. Çünkü obeziteye bağlı gelişen fiziksel sağlık sorunlarından biri insülin direncidir. İnsülin direnci durumunda obezite, insülin reseptörlerinde bir bozulmaya yol açarak insülin hormonunun kan şekerini dengeleme noktasında görevini yapamamasına neden olur. İnsülin direnci ileri evrede diyabete yol açar ve bu diyabetin ilerleme sürecinde çok büyük sıkıntılı sorunlar, başka organlara zarar vermesi, vücutta kangren oluşması gibi başka sorunlara sebep oluyor. Ama ölçülü olduğumuz zaman bu diyabet hastalığından da bizi koruyacağını tıp açısından söylenebiliyor. Bedensel açıdan baktığımızda, fiziksel açıdan baktığımızda sindirim sistemi hastalıklarından bizi koruyor. Genellikle oburlukta sindirim sistemi hastalıkları olan karaciğer yağlanması, safra kesesi ve böbrek hastalıklarına sebep oluyor. Yani birçok toplumumuzda, bizim aslında Türk toplumunda bu tarz hastalıklara yakalanan insanların çok olduğunu duyuyoruz. Bu biraz daha, bu oburluk kısmında biraz daha kendimize ölçülü olabilirsek bu hastalıkları da azalmasına sebep olabilir. Bir diğer şey de uyku apnesi ya da yorgunluktan bizi koruyacak. Aşırı yemek de ne yapıyor? Uyku apnesi gibi uyku bozukluklarına sebep oluyor. Bu da bizim güne yorgun başlamamıza sebep oluyor. Bu konularda bize yardımcı olacak. Ama ruhsal faydaları nedir dediğimiz zaman, ruhsal özdenetim ve öz saygıyı getirecek bize ölçülülük. Yani bizler Galatyalılar 5. bölüm 22-23'te az önce dediğimiz kutsal ruhun meyvelerinden biri olan özdenetim bizim hayatımızda olduğu zaman, ölçülülük aracıyla kişi ruhsal olarak özdenetim sahibi olmasını sağlayarak Tanrı'ya daha yakın hissetmesine katkıda bulunacak. Aşırı yeme gibi alışkanlara kapılmamak kişinin kendisine olan saygısını arttırır ve bu da ruhsal dengeyi sağlayacaktır ve daha çok şükran ve tatmin hissi verecektir ölçülülük olmak. Yani kişinin aşırı açgözlü bir şekilde yiyeceklere yönelmek değil de Tanrı'nın verdiği nimetlere karşı bir şükran yüreğiyle, bir tatmin olma yüreğiyle olacaktır. Ve Pavlus da bunu aslında Filipililer 4. bölüm 11. ayette 13. ayete kadar olan kısma baktığımız zaman, her durumda yetinmeyi öğrendim diyor. Yani aç olmayı da bilirim, tok olmayı da bilirim, fakir olmayı da ya da zengin birçok şeyde yetinmeyi biliyor. Tanrı'da olduğumuz zaman aslında bizim bahanelerimiz azalıyor ve sahip olduğumuz şeylerle şükredebiliyoruz ve tatmin olabiliyoruz. Ve bu bize bir anlamda da ölçülülük, ruhsal olgunluk ve bize hikmet getirebiliyor. Süleyman Özdeyişleri 16. ve 32. ayete baktığımızda sabırlı kişi yiğitten üstündür, kendini denetleyen de kentler fethedenden üstündür derken ölçülü davranışın kişinin ruhsal gelişimine katkı sağladığını ifade ediyor. Yani bu anlamda baktığımız zaman ruhsal olgunluk ve hikmet konusunda da bize yardımcı olduğunu da söyleyebiliriz. Bu da bizim ölçülü olmanın hem fiziksel hem ruhsal anlamda birçok katkısı olduğunu da açıklamış oluyoruz.
1: Evet, İsa'da nasıl görüyoruz? Nuh Bey, onu da sormak isterim. Yani İsa'da ölçülü olmayı nasıl görüyoruz?
0: İsa'da nasıl görürüz? Aslında İsa Mesih'in yaşamı ölçülü konusunda en mükemmel örneği sunuyor. İsa her durumda Tanrı isteğine uygun hareket etmiş ve aşırılıktan uzak duran bir yaşam sergilemiştir ve bu bizim için örnek alınacak bir şeydir. Şöyle bakabiliriz, İsa Mesih'te ölçülülüğü şu şekilde görebiliriz. Oruç tutma ve bedensel disiplin konusunda İsa Mesih bize birçok örnek gösteriyor. İsa Mesih çölde 40 gün boyunca oruç tutarak bedenin hakimiyetini ve Tanrı'ya olan bağlılığını göstermiştir. Bu oruç fiziksel açlık ve ihtiyaçları kontrol etmenin yanı sıra Tanrı'ya daha fazla yönelmeyi de sağlıyor. Bu İsa Mesih'in bedensel disiplinini koruduğunu ve 40 gün boyunca bunu oruç tuttuktan sonra açlık hissettiğinde şeytan gelip onu denediğinde ruhsal olarak güçlü olduğu için o ayartılara da düşmediğini görüyoruz. Bu da çok önemli bir şey. Yani her ayartıya da her güdüye, her arzuya sürüklenmediğini görüyoruz. Bu anlamda insanın yaşamdaki ölçülük bedensel disiplinle, oruç aracıyla da görüyoruz. Dünyevi güç ve zenginlik tekliflerini reddetmesi olarak da belki bunu biraz şeytanın İsa'yı denen, yine az önce değindiğim nokta, ama şeytan gelip İsa'nın acıktığı zaman yiyeceklerle onu deneyimle, eğer Tanrı'nın oğluysan bu taşlara söyle ekmek olsun diye. Ama orada İsa Mesih dünyavi güç ya da nasıl diyeyim, dünyadaki zenginlik ya da oburluk, dünya yiyeceklerine çok düşkün olmadığını, orada da yine az önce bizim değindiğimiz Musa'nın çölde halka söylediği gibi insan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar derken ruhsal yiyeceklerle tatmin olduğunu bir şekilde İsa Mesih ölçülü bir şekilde yaşadığını bize gösteriyor. Bir örnek daha verip bitirmek istiyorum aslında. İsa dua ve yalnızlık anlarında Tanrı'ya bağlılık gösterdi. Yani dua aracılığıyla İsa Mesih sık sık yalnız kalıp dua ederek Tanrı'yla olan bağını güçlendirdi. Bu davranışı dünyavi meşguliyete kapılmadan düzenli bir şekilde Tanrı'yla iletişim kurmayı sürdürmenin ölçülü bir ruhsal yaşam için önemini bize göstermiş oldu. O birçok anlamda duayla, yalnız zaman geçirerek, yani Tanrı'nın babanın önünde zaman geçirerek onun iradesini yerine getirdiğini görüyoruz ve İsa'da ölçülüyor bunu görüyoruz. Ama ben son olarak bizi dinleyen kişilere şunu söylemek istiyorum izninizle. 1. Korintliler 10. ve 31. ayette Pavlus'un Korint'teki kiliseye önerdiği bir şeydi. Orada da oburluk vardı ve yiyecekle ilgili problem vardı ama çok güzel bir söz söylüyor. Diyor ki, sonuç olarak ne yer, ne içerseniz, ne yaparsanız her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın. Bizim yiyecek konusu olsun ya da başka erdemler olsun ya da ne bileyim bizim günlük hayattaki ihtiyaçlarımız olsun, bunları neyle uğraşırsak uğraşalım, bunları yaptığımızda sonuç Tanrı'ya yücelik getiriyor mu? Eğer Tanrı'ya yücelik getiriyorsa Tanrı'ya yücelik getirecek işlerde gayretli olmaya devam edelim. Ama yaptığımız şeyler Tanrı'ya yücelik değil de bizi günaha sürüklüyorsa, bizi Tanrı'dan uzaklaştırıyorsa, bunları kısıtlamak için hayatımızı disiplinli bir şekilde kontrol etmek çok önemli olacak.
1: Evet. Ve bunun için de aslında Mesih İsa'nın hayatı büyük bir önem taşıyor bize. Bizim için büyük bir örnek sergilediğini görüyoruz. Az önce siz paylaştığınız 1. Korintliler 10. bölüm 31. ayetten. Başka bir ayette de Koloseliler'de 3.17'de diyor ki, söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rabbi İsa'nın adıyla, onun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın diyor aslında. Ve biz İsa Mesih'le beraber aslında İsa'yı tanımakla, İsa'nın adıyla aslında Tanrı'nın önüne cesaretle çıkabiliyoruz. Ona şükredebiliyoruz ve aslında onun yüceliğini de düşünebiliyoruz. Çünkü Tanrı'nın yüceliğini düşünebilmemiz için önce Tanrı'yı tanımamız gerekiyor. Ve Tanrı'yı da Mesih İsa aracılığıyla tanıdığımızı görüyoruz. Maalesef Adem ve Havva aracılığıyla giren o günah, o asli günah bizi Tanrı'dan uzaklaştırdı. Ama Tanrı bizden vazgeçmedi. Mesih İsa aracılığıyla aslında kendi kurtarışını sağladı. İsa'nın çarmıhta ölüp dirilmesiyle beraber biz bugün Tanrı ile barışıyoruz. Ve bu şekilde aslında Tanrı'yı tanıyıp sizin de bahsettiğiniz gibi Tanrı'nın yüceliği için hareket edebiliriz. Ve program içerisinde de aslında günahın ruhsal etkileriyle beraber bizi her açıdan etkilediğini gördük. Yani fiziksel olarak da bizi etkiliyor. Biz belki günahı sadece şey gibi düşünebiliyoruz. Sanki sadece Tanrı'ya karşı bir suç işledik. Tanrı'nın yapma dediği şeyi yaptık. Sadece hani bir daha basit bir şey gibi algılayabiliyoruz ama aslında günahın günah olmasının ya da Tanrı'nın günah olarak bunu tanımlamasının sebebi zaten bize zarar veriyor olması. Bunu da hatırladık aslında. O yüzden size teşekkür ederim. Yani bilimsel veriler de verdiniz fiziksel olarak biz nasıl etkilediği hakkında. Çok teşekkür ederiz. Günah ve Erdem programının bir sonraki bölümlerinde görüşmek üzere. Dediğimiz gibi sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Esenlikler.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program Tanrı Öğretisi Radyo Maranata'da başlıyor. Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri. Yeniden sizinle bu güzel programda baş başayız. Tanrı Öğretisi programına hoş geldiniz. Bugün yine Tanrı Doğası 4. programda karşınızdayız. Sevgili konuğum Murat Bağır'la beraberiz. Hoş geldin Murat programımıza.
1: Hoş bulduk. Ben de dinleyicilerimize esenlik diliyorum. Rabbin varlığı esenliği onları doldursun diliyorum.
0: Evet sevgili Murat Bağır stüdyomuzda, Radyo Maranata'da. Ama önce programımıza geçmeden önce bir hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize soru@radyomaranata.com adresine yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet, bugün Tanrı'nın doğası 4'e geçtik. Aslında bu 4'e geçmeden önce bu son 3 programı kısa bir özet geçebilir miyiz Murat? Geçen programımızda Tanrı'nın hangi kişiliğinden, iradesinden ve aynı zamanda isimlerinden bahsetmiştik. Biraz dinleyicilerimize hatırlatma yapalım.
1: Tabii ki memnuniyetle Tanrı'yı tanımak gerçekten önemli ve değerli bir şeydir. Geçen haftalarda biz Tanrı'yı tanımaya başlamıştık ve özellikle Tanrı'nın doğası üzerinde konuşmuştuk. Bu geçen 3 programda neler konuştuk? Tanrı'nın kişi olduğunu konuşmuştuk. Neden Tanrı kişidir diye söylemiştik. Birincisi Tanrı'nın kendi bilinci var. Çünkü Tanrı kendisine ben diyen Tanrı. Tanrı'nın bir ismi var. Bundan bahsetmiştik. Başka isimleri de olduğunu da söylemiştik. Aynı zamanda Tanrı'nın özgür bir Tanrı olduğunu söylemiştik. Ne demek? Yani iradesi var demiştik. Kendi kararlarını kendisi alan bir Tanrı olduğundan bahsetmiştik. Bağımsız bir Tanrı olduğunu söylemiştik. Kendi kendine yeterli ve başkasına ihtiyaç duymayan bir Tanrı olduğunu söylemiştik. Ve Tanrı'nın değişmeyen bir Tanrı olduğunu söylemiştik. Gerçekten güvenilir bir Tanrı olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda kişi olması için bir kişinin başkalarıyla ilişki içerisinde olması gerekiyor, iletişim kurması gerekiyor. Tanrı'nın yaratıklarıyla ilişki içerisinde olan bir Tanrı olduğundan bahsetmiştik. Bu açıdan da Tanrı'nın kişi olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda bir kişinin kişi olması için duygularının da olması gerektiğinden bahsetmiştik. Ki Tanrı'nın duygularından bahsetmiştik. Bunun dışında Tanrı'nın ruh olduğundan bahsetmiştik. Ne demek? Yani bir fiziksel, maddesel bir yapısı yok. Ruhtur ve bu yüzden de biz Tanrı'yı göremiyoruz. Tanrı görülmez. Aynı zamanda Tanrı'nın yaşam olduğundan bahsetmiştik. Tanrı'nın kendi varlığı, öz varlığı yaşamdır. Ve aynı zamanda tüm yaşam ondan kaynaklanır. Yani biz şu anda yaşıyorsak, nefes alabiliyorsak, hayatımızı devam ettirebiliyorsak bu da Tanrı'nın bize yaşam vermesinden dolayıdır. Bu gerçek tabiattaki bütün canlılar için, bütün her şey için geçerlidir. Tabiat devam edebiliyorsa bu da Tanrı'nın yaşam vermesinden, Tanrı'dan kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda Tanrı'nın sınırsız olduğundan bahsetmiştik. Tanrı'nın zamana bağımlı olmadığını, tam tersine zamanı yaratanın Tanrı'nın kendisi olduğundan bahsetmiştik. Ve Tanrı'nın sınırları, limitleri olmadığından bahsetmiştik. Yani Tanrı öyle yüce bir Tanrı ki, yani fiziksel bir sınırı yok, bilgide bir sınırı yok, yücelikte bir sınırı yok, gerçekten bilgide bir sınırı yok. Yani Tanrı sınırlanamaz. Bu açılardan Tanrı'nın doğasından bahsetmiştik. Geçen programlarda.
0: Evet, geçen program gerçekten ben burada ecel telleri döküyordum sevgili dinleyicilerimiz. Çünkü gerçekten çok derin, önemli konulara geçmiştik ve o kadar çok bazı konular ağırdı ki. Ben de aynı zamanda Murat Bağır'la konuşurken bu konuları ben de öğreniyordum. bildiğim ama daha derin düşünmem gerektiren, hatta belki siz de aynı şekilde biz böyle bu açıdan hiç görmemiştik bu konuları diyebileceğiniz konulara girmiştik. Ve o yüzden güzel bir zamandı. Gerçekten çok bilgiye dayalı bir zaman oldu. Çok teşekkür ediyoruz ama ben bugün yeni değişik ve güzel bir konuya geçmek istiyorum. Aslında dinleyicilerimizin de daha çok başından geçen bir konu bu. Ben mesela benim kızlarım sordu bana, ben hatırlıyorum, ya baba derdi, benim kızım 4-5 yaşlarında bir kızım var, yani şimdi 8 yaşında ama 4-5 yaşlarındayken derdi ki baba, ya Allah baba nerede, ben niye göremiyorum? Mesela ben şimdi Ankara'ya gidersem Allah baba benimle de beraber gelecek mi? Ben İzmir'e gidersem Allah baba benim yanımda olacak mı? Ben Üsküdar'da parkta oyun oynarken Allah baba benim yanımda mı? O nerede baba? Tabii ki çocuklar hep böyle şeyleri çok merak eder. Çünkü Tanrı sevgisini küçük yaşta biz çocuklarımıza öğretmeye başlıyoruz. Aslında ben kendime göre ona cevabını verdim ama en çok merak edilen soru: Tanrı her yerde mi? Yani Rab her yerde mi? Onu her yerde hissedebilir miyiz? Her yerde o var mı? Onun yani aktifliği her yerde mi? Yani onun birazcık bu konudaki durumunu anlatır mısın? Sen olsan nasıl cevap verirdin?
1: Memnuniyetle. Genellikle insanlar Tanrı'yı, Yaratıcı'yı böyle çok uzakta, kendilerinden çok uzakta, sanki kendileriyle ilgilenmiyor diye düşünüyorlar. Tanrı'nın tahtı göktedir. Doğru, doğru. Ama Tanrı sınırlandırılamaz. Yani bir önce de özet geçtiğinde de söylemiştik. Geçen haftaki programlarda bundan bahsetmiştik. Tanrı'nın limitleri, sınırları yoktur. Yani çünkü Tanrı ruhtur. Yani bizler fiziksel, bizler maddesel yapıya sahip olduğumuz için, insan olduğumuz için biz ancak burada bulunabiliyoruz. Başka bir yerde bulunamıyoruz. Ama Tanrı'nın sınırları yoktur. Tanrı her yerdedir, tahtı gökte olmasına rağmen. Dolayısıyla bütün yaratılış Tanrı'nın gözü önündedir. Tanrı'nın varlığı, Tanrı'nın huzuru bütün yaratılışa erişmektedir. Temas halindedir. Yani en ufacık bir parça, yani belki mikroskopla görebileceğiniz parça da Tanrı'nın gözünün önündedir. En uzaklardaki, yani şu anda hani uzayı araştırmaya çalışıyor insanlık, o en uzaklardaki galaksi de, bizim bilmediğimiz, görmediğimiz galaksi de Tanrı'nın gözü önündedir. Yani Tanrı'dan uzak değildir. Yaratılışın her parçası, her yeri ile temas halindedir Tanrı. Yani Tanrı'yı belli bir mekana sınırlayamayız. Tamam, tahtı göktedir ama Tanrı'nın varlığı her yerdedir ve her yaratılışın her yeriyle temas halindedir. Tanrı'nın bir yerde olması başka bir yerde olmadığı anlamına gelmez. Yani Tanrı'nın varlığı şu anda burada bizi görüyor ama bizi görmesi, bilmem, dünyanın öteki ucundaki veya başka yerlerdeki, dışarıdaki olayları görmediği anlamına gelmiyor. Bu bize özellik, özgü özellik bir şey. Biz göremiyoruz. Biz sadece burayı görebiliyoruz. Ama Tanrı için sınırlama yok. Tanrı için her şey mümkündür. Şu anda dünyada, sadece dünyada değil, uzayda, tüm yaratılışın her yerinde ne olup bitiyorsa veya ne varsa Tanrı'nın göz önündedir. Tanrı'nın huzurundadır. Kutsal kitaptan da birkaç ayetle bunu desteklemek istiyorum. Örneğin Yeremya 23-24'te kim gizli yere saklanır da onu görmem diyor Rab. Yeri göğü doldurmuyorum muyum diyor Rab. Yani Tanrı'nın varlığı yeri göğü, sadece yeri değil göğü dolduran bir Rab'dir. Yani Tanrı'nın varlığı her yerdedir. Başka bir örnek daha vermek istiyorum Mezmur'dan. 139. Mezmur'dan 7. ayette. Mezmurcu şunu söylüyor: nereye gidebilirim senin ruhundan? Nereye kaçabilirim huzurundan? Göklere çıksam oradasın. Ölüler diyarına yatak sersem yine oradasın. Seyirin kanatlarını alıp uçsam, denizin ötesine konsam, orada bile elin yol gösterir bana. Sağ elin tutar beni. Yani Tanrı'dan kaçmak, Tanrı'dan gizlenmek mümkün değil. Yani ölüler ölüp gitsek bile Tanrı yani ölüler diyarında görmekte, öteki yani ruhsal varlıkları da görmekte. Ama yani Tanrı'dan gizli bir şey yapmamız mümkün değil. Diğer insanlardan gizli bir şey yapabiliriz. Diğer insanlar bizi görmeyebilir. Ama yaptığımız her şey olan her şey, tarih içinde olan her şey Tanrı tarafından görülmektedir. Yine mesela bir İbraniler 4. bölüm 13. ayetten bir örnek vermek istiyorum. Tanrı'nın görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı'nın gözü önünde her şey çıplak ve açıktır. Yani Tanrı bize yakındır. Bizden uzak bir Tanrı değildir. Tüm tarih boyunca ne olduysa Tanrı'nın gözü önündedir. Hatta Kutsal Kitap'ta dediği gibi Tanrı için bir yıl bin gün gibidir, bin gün bir yıl gibidir. Yani o tarih içinde tüm ne olduysa bir gün gibi Tanrı'nın şu anda önündedir. Ve bir gün gibi sanki hiç bitmemekte, Tanrı'nın gözünde her canlı bir şekilde kalmaktadır. Tanrı her datayı, her detayı, her şeyi net bir şekilde görmektedir. Dolayısıyla Tanrı küçük olsun, büyük olsun, uzak olsun, yakın olsun, her şeyi görür, her şeyi çevirir. Tanrı'nın varlığının olmadığı bir yer yoktur. Ve Tanrı gerçekten yaratılışın tüm öğeleriyle temastadır. Çünkü Tanrı'nın sınırları yoktur. Tanrı her şeyi yaratmıştır. Tanrı'yı biz ölçemeyiz, sınırlayamayız, bir yere kısıtlayamayız. Ve Tanrı'nın varlığı sadece bir yerde değildir. Her yerdedir. Tüm yerleri aşmaktadır. Yani bu şekilde özetleyebilirim.
0: O zaman gerçekten çok net oldu. Bize Kutsal Kitap'tan gösterdiğin ayetlerle düşüncelerimizi tekrar böyle sanki doğru bir patikaya girercesine ve sonucu olan bir patikaya girercesine bizi oraya ittin. Ve çok anlamlı oldu bu söylediğin ayetlerde, mezmurlar özellikle beni çok etkiledi. Ve yeni bir konu açmak istiyorum burada. Bir yerde işte Tanrı'nın her şey olduğunu söyledin. Yani panteizm, bu soru çok konuşuluyor. Yani bu konuşulan bir konu. Yani şöyle sorayım. Tanrı yaratılışın bir parçası değil mi? Yani oradan bir konuya başlasak bu konuyla. Neler söylemek isterdin dinleyicilerimize?
1: Yani Tanrı yaratılışı yaratmıştır. Ama yaratılıştan ayrıdır. Yani yaratılışın bir parçası değildir. Panteizm aslında bunu savunuyor. Yani panteizm diye bilinen düşünce yaratılışta olan her şeyin Tanrı olduğunu savunuyor. Yani biz işte Tanrı'yı görmek istiyorsak yaratıklara bakmayız. Çünkü Tanrı oradadır. İşte ağaçtır, dolaptır, işte insandır, taştır. Hayır, yani böyle bir şeyde böyle bir şeyin bilinci yok. Yani taşın bir bilinci yok. Yani taşın Tanrı olduğuna dair bir bilinci yok. İşte bir ağacın Tanrı olduğuna dair bir bilinci yok. Halbuki biz geçen haftalarda konuşmuştuk ki bugün de özetledik. Tanrı bir kişidir. Kişi olmasının gereklerinden birisi de kendi bilincinin varlığının farkında olması. Yoksa Tanrı olamaz. Yani işte taşta Tanrı var demek absürtlüktür. Çünkü onun bilinci yok. Yani Tanrı olamaz zaten. Yani ama Tanrı'nın Tanrı olması için kendi varlığının farkında, Tanrı olduğunun farkında olması lazım. Şimdi biraz önce söylediğim şey, yani Tanrı tüm yaratılışla temas halindedir ama yaratılışın bir parçası değildir. Yaratılışın dışındadır. Yaratılıştan ayrıdır. Yaratılıştan aşkındır. Yani Tanrı'nın varlığının tüm yaratılışı temas olması, doldurması, o yaratılışın içinde olması, yani o parça, onun yaratılan şeylerin bir parçası olduğu anlamına yani gelmemeli kesinlikle. Gerçekten ama yani bütün her şey, Tanrı'nın yarattığı her şey Tanrı'nın gözü önündedir. Tanrı'nın varlığının önündedir. Yani Tanrı'dan kaçması, gizlenmesi, saklanması mümkün değildir. Yani bunu anlatmaya çalıştım. Yani kesinlikle Tanrı yaratılıştan ayrıdır ve bağımsızdır. Ama panteizm tam tersine yaratılıştaki her şeyin Tanrı olduğunu söylemektedir, iddia etmektedir.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. O zaman burada birkaç konu daha var aslında. Her şeyi bilen dedim bir yerde. Onu biraz daha açabilir miyiz? Tanrı gerçekten her şeyi biliyor mu Murat?
1: Evet, Tanrı hatta bizim sadece hani olan şeyleri değil, bizim iç varlığımızı da biliyor, yüreklerimiz de biliyor, düşüncelerimiz de biliyor. Hatta belki bilen konusuna geçmeden önce belki şunu da eklemek isterim. Aslında atlamayalım belki. Tanrı'nın her yerde bulunması derken bazen konuşmama başlangıcında da şunu ifade ettim. İnsanlar genellikle Tanrı'yı kendilerinden uzakta görüyorlar. Yani uzakta düşünüyorlar. Yani doğru, Tanrı'nın tahtı göktedir. Ama bir önce söylediğim gibi Tanrı'nın varlığı her yerdir. Yani Tanrı bize yakındır aslında. Kutsal kitaptan bir örnek vermek istiyorum. Yeşaya 57:15'te yüce ve görkemli olan, sonsuzda yaşayan, adı kutsal olan diyor ki, yüksek ve kutsal yerde yaşadığım halde alçak gönüllülerle ezilenle birlikteyim. Yürekleri sevindirmek için ezilerin yanındayım. Yani Tanrı bizden uzakta değil. Yani Tanrı bize yakın bir Tanrı, bizi gören bir Tanrı, bizim yaşadığımız sıkıntıları gören, bilen bir Tanrı ve onlar için üzülen, kaygı duyan bir Tanrı, bizi seven bir Tanrı. İlerideki programlarda bahsedeceğiz, Tanrı'nın karakterinden de bahsedeceğiz. Gerçekten Tanrı'nın yaratılışla olan ilgisinden de bahsedeceğiz. Yani öyle uzak bir Tanrı değil. Yine Elçilerin İşleri 17:27'de şöyle bir ayet var. Bunu insanlar için söylüyor. Yani Tanrı'nın insanlar için olan düşüncesidir bu. Bunu kendisini arasınlar ve el yordamıyla da olsa bulabilsinler diye yaptı. Aslında Tanrı hiçbirimizden uzak değildir. Nitekim onda yaşıyor ve hareket ediyoruz. Onda varız. Bazı uzanlarımızın belirttiği gibi biz de onun soyundayız. Yani Tanrı hiçbirimizden uzakta değil. Uzak bir Tanrı değil. Yani Tanrı'nın karakteriyle konuştuğumuz zaman bu konuyu daha detaylı açacağız. Yani Tanrı yaratışıyla ilgilenen, yaratışını seven bir Tanrı'dır.
0: Tamam, burada birazcık bir mola verelim diyorum. Çünkü bu konuyla bağlantılı moladan sonra soracağım bir soru olacak. Kadercilik, o en çok dinleyicilerimizin merak ettiği ve hatta kendilerini başına yorumladığı, farklı farklı inanç liderlerine gidip sorduğu bir konu. O zaman bir kısa bir mola verelim sevgili Radyo Manat'a dinleyicileri. Sonra Murat Bahar tekrar yeniden bizimle beraber olacak. Şimdi moladayız efendim.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata.
4: Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Murat Bahar bizimle. Evet, Tanrı bütün yaratılışı başlangıçtan sona kadar sınırsız ve şartsız şekilde her şeyi bilir dedin. Notlarım arasında bunu görüyorum. Öyle mi?
5: Evet, Tanrı'nın bilmesi hakkında konuşacaktık. Tanrı'nın sınırları yok, Tanrı'nın bilgisinin de sınırı yok. Tanrı tüm yaratılışı yaratan bir Tanrı olarak başlangıçtan sona kadar tüm ayrıntıları, tüm tarih içinde ne olduysa her şeyi bilen bir Tanrı'dır. Sadece olan olayları değil, yani olasılıkları bile, hani bazen biz düşünüyoruz ya, işte şunu yapmayı düşünüyorum, bunu yapmayı düşünüyorum, belki onu yapmayacağız. Ama bizim olasılıklarımızı bile bilen bir Tanrı'dır. Tüm ayrıntıları bilen Tanrı'dır. Çünkü Tanrı'nın hikmetinin sınırı yoktur. Yani Tanrı'nın hikmeti her şeyin üzerindedir. Tanrı'nın yani anlayışını ölçemiyoruz. Geçen programlarda da bahsettik. Tanrı ölçülemez bir Tanrı'dır. Yani gerçekten onun anlayışı, hikmeti de sınırsızdır ve ölçülemez. Tanrı geçmişi, şu anı, geleceği, her şeyi bilir. Dediğin gibi düşüncelerimizi de bilir, olasılıkları da bilir, içimizdeki duyguları da bilir, motivasyonları da bilir. Yani sadece dışsal olayları değil, içimizi bile, her şeyi tüm ayrıntılarıyla bilen bir Tanrı'dır. Ve Tanrı bunları parça parça bilmez. Hani bazen insanlar bazı bilgiye parça parça sahiptir ama Tanrı mutlak olarak, yetkin olarak her şeyi tümüyle bilen bir Tanrı'dır. Çünkü Tanrı'nın gözünün her yerde olduğundan bahsetmiştik. Tüm yaratılışın her yerinde olduğundan bahsetmiştik. Bunu birkaç ayetle desteklemek istiyorum kutsal kitaptan. Mesela Yeşaya 46 9. ayette şunu söylüyor. Çok önceden beri olup bitenleri anımsayın. Çünkü Tanrı benim, başkası yok. Tanrı benim, benzerim yok. Sonu ta başlangıçtan henüz olmamış olayları çok önceden bildiren, tasarım gerçekleşecek, istediğim her şeyi yapacağım diyen benim. Yani biz geleceği bilmiyoruz ama Tanrı tüm bunları ta başlangıçtan beri, yaratılıştan önce her şeyi bilen bir Tanrı'dır. Yarın ne olacağını bilmiyoruz ama Tanrı bunları bilen bir Tanrı'dır. Tüm ayrıntılarıyla bilen bir Tanrı'dır. Romalılar 11:33'te şöyle söyler. Tanrı'nın zenginliği ne büyük, bilgeliği ve bilgesi ne derindir. Onun yargılarına ne denli akıl ermez, yolları ne denli anlaşılmazdır. Rabbin düşüncesini kim bilebildi ya da kim onun ölçüsü olabildi? Yani tüm hayatın, tüm bu karmaşıklığı, bize o kadar karmaşık şey geliyor ki. Yani Tanrı tüm bunları bilen, bunlar üzerinde egemen olan bir Tanrı'dır. Onun anlayışının sınırı yoktur. Onun bilgeliğinin, bilgisinin sınırı yoktur. Çok çok derindir. Başımızdaki saçın sayısını bilen bir Tanrı'dır. Yani bizim hayatımızda yaşadığımız her ayrıntıyı bilen bir Tanrı'dır. Ve Tanrı'nın bilgisi gelişmez. Hani bazen biz öğreniyoruz bilgimiz gelişsin diye. Ama Tanrı öyle bir Tanrı değildir. Tanrı'nın bilgisi yetkindir. Tamamen mutlaktır. Her zaman aynıdır. Yani Tanrı'nın öğrenmeye ihtiyacı yok. Kendisini geliştirmeye ihtiyacı yok. Tanrı bahsettiğim yani içimizi de bilen bir Tanrı. Yani sadece bizi dışımızı değil, yaşadığımız, yaptığımız şeyleri değil ama içimizi de bilen bir Tanrı. Mezmur 139'dan bir örnek vermek istiyorum. Birinci ayetten. Ya Rab, sınayıp tanıdın beni. Oturup kalkışımı bilirsin. Niyetimi uzaktan anlarsın. Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden inceye elersin. Bütün yaptıklarımdan haberim var. Daha sözü ağzıma almadan söyleyeceğim her şeyi bilirsin Ya Rab. Gerçekten Tanrı bizim bizi o kadar iyi tanıyor ki. Yani gerçekten bizi bizden daha iyi bilen Tanrı. Ama aynı zamanda iç varlığımızı, yüreğimize ne var, düşüncelerimize ne var, neyi planlıyoruz, kimin için ne hissediyoruz, nasıl hissediyoruz, tüm bunları bilen bir Tanrı. Yani bunları Tanrı'dan gizlememiz mümkün değil. İnsanlardan gizleyebiliriz, rol yapabiliriz ama Tanrı'ya rol yapmamız, Tanrı'yı kandırmamız mümkün değildir.
4: Hemen burada bir soru sormak istiyorum Murat. Kadercilik konusu programı başlarken ikinci bölümde bunu sormak istiyorum. Yani aslında diğer adı fatalizm diyorlar sanırım. Öyle hatırlıyorum. Yani ben felsefe derslerine girdiğimde de evet, ama bunu çok kullanmıyoruz. Ama kadercilik diyoruz. Şimdi benim bildiğim işte bu Jean-Paul Sartre diye bir adam var. Diyor ki insan özgürlüğe mahkumdur. Yani ya bir nevi bunu tartışmaya açmıştır. Ama bu konuya bir yerde giriş yapmıştır bu felsefeci. Şimdi bu kadercilik anlayışı nasıldır? Niye böyle inanıyoruz ve bu konuda hem kutsal kitap yorumu nedir? Biz nasıl değerlendirmemiz lazım? Nasıl bu konuyu etüt edip bu konuya doğru sağlıklı bir şekilde gitmemiz gerekiyor kadercilik konusunda?
5: Evet, bu kadercilik anlayışı maalesef ülkemizde yaygın bir konu. Biraz tabii bu konu dikkatli yani bakmamız, incelememiz gereken bir konu. Çünkü kolay bir konu değil. Biraz önce Tanrı'nın her şeyi bilmesinden bahsettik ki yani olacak olan şeyleri bile önceden bilmesinden bahsettik. O zaman bu bazen o zaman şöyle düşünüyoruz. Tanrı her şeyi önceden bildiği için herhalde tüm bu şeyleri Tanrı önceden çizdi, kararını verdi diye düşünüyoruz. Halbuki kutsal kitaptan biz bunu anlamıyoruz. Yani kutsal kitapta baktığımızda yani Tanrı önceden her şeyi biliyor. Ama bu demek değildir ki Tanrı'nın bunları önceden bilmesi, bunların her şeyini birebir Tanrı kendisi tek başına kendi iradesiyle buna karar verdi demek değildir. Neden? Çünkü biz Tanrı insanı yarattığında Tanrı'ya bir özgürlük verdiğini biliyoruz. Tabii ki insanın özgürlüğü kısıtlı bir özgürlüktür. Yani Tanrı'nın iradesiyle kesinlikle karşılaştıramaz. Yani Tanrı her şeyin üzerinde egemendir. Ama sınırlı da olsa insanın bir özgürlüğü var. Aynı zamanda Tanrı yaratılışı yarattığında belli yasalar koydu. İşte diyelim ki yer çekimi yasası, değil mi? Yani Tanrı koydu bu yer çekimi yasası, Tanrı'dan gelir. Veya diğer şeyler koydu. Yani işte diyelim ki bir toprağa bir bitki ekiyorsun, o yetişiyor. Yani Tanrı'nın koyduğu yasadan dolayı yetişiyor. Yani onu var eden, onu yetiştiren aslında yani yaşam veren aslında Tanrı'dır. Ama Tanrı bir düzen oluşturdu. Yani bu yaşatılıştaki düzen tabii ki günahtan dolayı ilerideki belki bahsedeceğiz. Günahtan dolayı birçok şey bozuldu ama Tanrı bir düzen oluşturdu. Dolayısıyla bu Tanrı kendi oluşturduğu düzene de saygı duyan bir Tanrı. İnsana bir özgür irade verdi, sınırlı bir özgür irade verdi.

0: şeyin yaratılıştan beri bu işte bu düzen devam etmektedir. Çünkü aksi halde yaratılışın güvenirliği kalmazdı. Diyelim ki işte bir taş atıyoruz, yere düşüyor, yer çekimi kanunu, değil mi? Eğer bugün düştü, yarın düşmedi, değil mi? Yani Tanrı onu keyfi olarak kaprisli bir şekilde bugün bunu bu kanunu geçerli saydı, yarın geçerli saymadı. O zaman yaratılışın bir güvenirliği kalmaz, bir istikrarı kalmaz. Kaos olur yaratılışta. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Yani Tanrı her şeyin üzerinde egemendir. Ama bu ikincil nedenler de vardır ve bu ikincil nedenlere, yani ikincil iradelere ve ikincil nedenlere Tanrı saygı duymaktadır. Çünkü bu bunu veren Tanrı'nın kendisidir zaten. Hani bu ikincil nedenler nedir? İşte insanın özgürlüğü, işte doğanın çeşitli kanunları. Tanrı bunlara saygı duymaktadır. Yani bunlardan kaynaklanan şeyleri tamamen inkar etmemektedir. Yani tamamen yok saymamaktır. Tüm bunların içinde Tanrı tasarısını, tüm bunlara rağmen Tanrı tasarısını gerçekleştirmektedir. Yani ben ne karar verirsem vereyim, Tanrı'nın nihai kararı, yani insanlar ne yaparsa Tanrı'nın nihai kararı veya tasarıları gerçekleşecektir. Yani Tanrı böyle bir Tanrı. Yani ben bunu yaparsam ancak Tanrı, o zaman Tanrı'nın tasarısı gerçekleştirir. Bunu yapmazsam Tanrı'nın tasarısı gerçekleşmez diye bir şey yok. Tanrı hikmetli ve gücü sınırsız bir Tanrı. Her halükarda her şekilde Tanrı yapmak istediği şeyleri gerçekleştirir. Ama bunu gerçekleştirirken bu ikinci nedenler dediğimiz insanın özgürlüğü olsun, işte doğa kanunları olsun gibi çeşitli nedenleri yok saymamaktadır. Tüm bunları, yani Tanrı'nın bunlardan çekinecek bir şey yok ki. Yani Tanrı'nın benim kararımdan, benim özgürlüğümden çekinecek bir şey yoktur. Dolayısıyla yani Tanrı ne olacağını önceden biliyor. Ama insanların özgür iradesine yani zorla robot gibi özgür iradesine karışmıyor. Onların özgür iradelerini sıfırlamıyor, yok saymıyor. Dolayısıyla yani bu fatalizm, kadercilik anlayışı yani kutsal kitap öğretişine uygun bir şey değildir, öğretiş değildir. İnsanlar kendi özgür iradeleriyle karar vermektedir, hareket etmektedir. Ama özgür iradelerin sınırı da vardır. Yani her şeyi yapabilecek güçleri şey yoktur. Fakat Tanrı başka şekilde etkili olmaktadır. Yani neticede Tanrı her şeyin üzerinde etkindir. Benim özgür irademi hani zorla robot gibi değiştirmiyor ama benim özgür irademi etkileyebilir, sınırlayabilir. Ve onun o başka yollardan da çalışıyor, başka şekilde kendi tasarısını gerçekleştirebilir. Dolayısıyla hani o bütün şeyleri Tanrı'ya mal etmek, hani bütün yarın işte ne olduysa Tanrı'nın isteğidir diye Tanrı'ya mal etmek, yani kadercilik anlayışı doğru bir anlayış değildir. Yani bizim de özgür irademiz var. Dolayısıyla hani fatalizm anlayışı kutsal kitaba uygun bir düşünce değildir.
1: Anladım. Çok teşekkür ediyorum. O zaman bu konuda birazcık daha fazla dinlenmiş olduk. Verdiğin ayetlerle de ve özellikle sevgili dinleyeceğimiz bu konularda gerçekten doğru, sağlıklı bir şekilde araştırma yapmak ve hani böyle Türkiye'de özellikle bu çok var. Hani böyle sağdan soldan duyarak böyle bir inanç biçimi oluşturuyoruz bazen kendi inandığımız inançta. O konuda da çok dikkatli olmamız gerektiği konusunda bizi uyardın Murat. Sen mesela, aslında birazcık kişisel bir soru olacak ama bu konuyu bu bölümü kapatmadan önce, böyle gençlik yıllarında, çocukluk yıllarında felsefe, işte biliyorsun liseli yıllarda bizlerin hep böyle felsefede hep böyle merak ettiğimiz değişik sorular vardı. Genelde felsefe hocalarımız bizi öyle yönlendiriyorlardı. Bir de garip sorular sorarlardı işte ve kafamızı karıştırırlardı. Bilmiyorum şimdiki liseli felsefe hocaları böyle mi ama bence hep öyledir. O çağlarda kendini hatırlıyor musun böyle felsefe hocalarının, yani mesela kadercilik anlayışıyla ilgili olsun ya da bu konuya bağlı olarak hiç kafana takıldığı şeyler oldu mu böyle? Yani evet, böyle şeyler söylediğinde ben çok araştırma istekliydim. Bunu bana belirttiğinde hemen kitaplara bakardım. Böyle gençlik yıllarını, liseli yıllarını, felsefe okuduğun yılları hatırlıyor musun?
0: lisede yani

0: Felsefe dersi almadım herhalde. Yani aldım hatırlamıyorum. Aslında ben felsefeye çok ilgi duyan birisi
1: Ama
0: değildim.
1: biraz felsefe yaptık. O konulara girdik hafif de
0: Evet.
1: olsa.
0: Ama daha çok beni felsefe şey açısından ilgilendiriyor. Yani şimdi bu tür sorular pratik bir şeyi varsa, somut bir sonucu varsa, ilgisi varsa beni ilgilendiriyor. Hani sadece teorik olarak bazı şeyler üzerine düşünmek benim çok ilgimi çekmiyor ama pratik yaşama ilgilendirmesi lazım. Mesela bu bizim konuştuğumuz şeyler hani hayatımızı ilgilendiren bir şey. Mesela kadercilik anlayışı yani her şeyi kadere bağlarsak o zaman kendi sorumluluklarımızı başkasına Tanrı'ya atmış oluruz. Kendi yaptıklarımızın şeylerini yani sonuçlarını Tanrı'ya atmış oluruz. Kendimiz hiçbir şeyden sorumlu olmayız. O zaman sorumlu olmadığımız için de onun da pratik sonuçları olur. Ne derler? Kendi hatalarımızı görmeyiz. Kendi hatalarımızı düzeltmeyiz. Yanlışlar yaparız. Doğru kararlar vermek için gerekli şeyleri yapmayız. Bu kadercilik anlayışı dolayısıyla pratik olarak insanların hayatına olumsuz etkileyen bir şey. Yani somut olarak gerçekten olumsuz etkileyen şeyler olduğu için hani bu tür düşünceler düşünmek, bu tür düşünceler üzerinde doğru anlamak ve doğru cevaplar olmak bizim hayatımız için, insanlık için önemlidir.
1: Evet. Yani doğru analiz etmek lazım, doğru araştırma yapmak lazım, doğru kişilerle konuşup sonuca ulaşmak sağlıklıdır diyorsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Tanrı Öğretisi programımızın Tanrı'nın Doğası bölümünün dördüncü programı burada sona eriyor. Yeni bir programda tekrar buluşmak üzere diyoruz. Murat Bağır'a çok teşekkür ediyoruz programımıza renk kattığın için. Çok sağ ol Murat Bağır.
0: Ben teşekkür ederim. Esenlikler dilerim.
1: Sevgili Radyo Milata dinleyicileri, yeni programda yeniden görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın, esenlikte kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi et radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey, nasılsınız?
1: Teşekkürler, hoş bulduk. Siz iyi misiniz?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim.
1: Ya ben teşekkür ederim.
0: Sohbetimiz boyunca soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz ve bizleri takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizlere ulaşabilirsiniz ve takip edebilirsiniz. Evet, Anadolu'da Hristiyanlığı konuşuyoruz aslında bu programda. Nasıl burada Hristiyanlığın doğduğunu, nasıl büyüdüğünü ve günümüze ulaştığı üzerinde konuşuyoruz. Aslında bu bölümde 1. ve 2. yüzyıl başlarına geldiğimiz bir dönemi konuşacağız. Bu zamanlarda aslında Hristiyanlık geniş noktalara kadar yayıldığını da görüyoruz. İşte İzmit, Adapazarı, İznik bölgesinde, bunlar içerisinde o dönemde vali atanan Plinius, İmparator Trenius'a yazdığı mektuplar var. Bunlara bugün bakacağız biraz. Öncelikle bu mektuplarda neler yazıyor? O dönemde yöneticilerin Hristiyanlara yaklaşımı nasıldı? Hristiyanlık nerelere kadar ulaştı? Bunlar üzerinde duralım biraz.
1: Tamam, çok güzel bir noktaya değindiniz yine. Aslında bir kitap vardır. Ve orada bu vali aslında Trenius yeğeni güvendiği için yeğeni Plinius'u 111, İsa'dan sonra 111, yani birinci bitmişti. Onu vali atamıştı Adapazarı'na. O dönemde yani Adapazarı Nikomedia dediğimiz İzmit, Bursa, o bölgeleri temsil ediyordu. Ve birçok Hristiyan yaşıyordu orada. Bu mektupların vali Plinius, evet, sadık bir Trajanus'a sadık bir kraldı ve sürekli mektup yazıyordu ve o mektupları topladılar Latince olarak. Türkçe çeviri çok önemlidir. Yani kanıt için İncil'in o dönemdeki Hristiyanlar

0: dair yaşantının ne olduğunu çok net bir şekilde yazıyor. Biz insanlara anlat, İncil böyle diyor, ha İncil yok diyor, İncil değişti diyorlar. Oysa bunlar vardır bak 111'de. Ve bu mektup, çok mektup var ama orada iki mektup var. 97 ve 98 mektupları var.
1: Evet.
0: Hristiyanlıkla ilgili çok önemli. Şimdi bir mektup yazıyor, diyor ki ey haşmetli kralım Trainus diyor. Benim bulunduğum bölgede, bu Adapazarı bölgesinde sabah erkenden kalkan, güneş doğmadan önce kalkan, bir şeyler söyleyen İsa adında birine Kyrios. Zaten o dönemde Kyrios kelimesi yani Rab yalnız krallara söylenirdi var ya. Bu Trainus'a onlar kendilerine Kyrios derlerdi.
1: Evet.
0: Ama Kyrios denilen İsa Mesih'e tapınıyorlar, ilahi şöyle dua ediyorlar ve seni kabul etmiyorlar. Ama dedi onlar hakkında araştırdım dedi. Bu çok önemli bak, onları hakkında araştırdım. İsa'dan sonra 111'de bunu yazıyor. Bunlar birbirlerini çok seviyorlar. Bunlar hırsızlık yapmazlar, adam öldürmezler, fuhuş işlemezler. Bu çok güzel insanlardır. Ne yapayım bunlara? Evet. Soruyor, doğal olarak soruyor.
1: Güzel bir tanıklık aslında aynı zamanda.
0: Müthiş bir tanık, 111'de düşünebiliyor musun? Ne güzel yani tanıklık, hamdolsun. Yani başka onları tanımayan, onlara baskı yapan bir adamın bu tanıklığı değil mi?
1: Evet.
0: Kral da yani kral işte o dönemin imparatoru da Trainus yazıyor ki, diyor ki yeğenim tamam onları bir yakala getir, tehdit edince baskı yap, tehdit et. Eğer o ismi bırakırlarsa ne güzel. Bırakmazlarsa daha sıkıntı ver ve ölüme kadar. Ve gerçekten ölüme kadar onlara baskı yaptı bu Vali Plinus. Ve bu yazılıdır. Zaten baskılar daha sonra Anadolu'ya adım adım yayıldı, bu yüzden yayıldı baskılar.
1: Evet, tabii ki aslında kötü bir şey yapmadıkları halde sıkıntı ver demeleri, öldür demeleri de çok ilginç.
0: Şimdi ben bunu çok ne söyleyeyim, hayatımda gördüm. Ben bu yaşa geldim, Türkiye'nin birçok yerini gezdim. Şu bugüne kadar yasalara karşı hiçbir şey yapmadım, çok iyi bilirim. Rab diyor ki bulunduğunuz ülkenin yöneticilerine saygı duyun, dua edin.
1: Evet.
0: Bunu yapıyoruz gerçekten her zaman. Cumhurbaşkanı için, adalet organları için her zaman dua ettik. Ama Hristiyanlar her yerde sıkıntı çekiyor. Git Avrupa'da bile sıkıntı çekiyor. Kardeşim dünyada en güzel insan hakları İncil'de. Düşmanını sev diyor ya. Bundan evet. Daha büyük şey var mı?
1: Evet.
0: Acıkmışsa komşun onu yedir. Başka var mı? İnsanların size ne yapmaları istiyorsa siz de onlara öyle yapın. Diyen var mı belki kimse? Birbirinizi sevin. Bundan başka bir şey var mı daha güzel? İnsan hakları budur. Ama insanoğlu kendilerine tapınma istiyor. Kendileri tanrı yapmak istiyorlar. Sorun buradadır. Bu nedenle kiliseye karşı geldi. Ta o dönemde, bu Trainus dönemine kadar 300 yıl boyunca baskılar sürdü, arttı.
1: Evet. Peki Hristiyanlığın doğuya yayılması nasıl oldu? Çünkü hep batıya doğru ilerlemişti aslında yayılma.
0: Aslında çok güzel bir hikayedir yani. Ben de merak ettiğim için biraz araştırdım. Bu asıl orijinal dilde, Süryanice'de de baktım. Şimdi Paulus daha önceki programlarda dedim ki Paulus Yunan kültürünü bildiği için ve Yunan dilini bildiği için elinde Yunanca yazmış kutsal kitap Septuagint'de olduğu için Yunanlara gitti. Zaten Rab onu çağırınca uluslara seni, yani Yahudi olmayanlara, Yani kendilerini barbar görmeyen, uygar dedikleri insanlara gönderdi. Hep batıya. Doğu'da o dönemde, yani İsa Mesih döneminde, Mesih hayattayken Urfa'da bir Süryani prenslik vardı. Süryani Ortodoks, ya Ortodoks o zaman değil, Süryani yani Asuri bir prenslik vardı. Ve bunlar... onların prensi 5. Abgar dediğimiz kişidir. Süryanice Ukomo diyorlar, yani kırmızı, yani cüzamlıydı. Ve onun da Hananya adında bir elçisi vardı. Biliyorsun Urfa Yeruşalim'e çok yakın, dünyanın merkezi o zaman Yeruşalim'deydi. Gidip gelirken şeyler duyuyor. Ya diyorlar ki İsa adında birisi var diyor. İsa Mesih adında birisi var diyor. Hiç İlaç vermeden insanları iyileştirir. Bunu işitiyor.
1: Evet.
0: Ve geliyor ki onun prensi, onun kralının yüreğine dokunuyor. Efendim diyor, öyle bir şeyler duydum. İsa Mesih adında birisi var. Orada yürüyor ve insanlara şifa veriyor. Ve bu adam ilaç kullanmadan. Ama yine de işittim ki Yahudiler onu öldürmek istiyorlar. Kralın, krala bir umut geldi, bir sevinç geldi, değil mi? Bir sevinç geldi. Hemen onu gönderdi, mektup yazıyor Mesih'e, diyor ki efendim ben buyum, duydum ki sen Yahudilerin kralı olarak geldin, insanlara şifa veriyorsun, iyilik veriyorsun ve duydum ki Yahudiler seni öldürmek istiyor. Lütfen gel, benim prensliğim hem bana hem sana yeter.
1: Evet, bunu kral 5. Ebgar İsa Mesih'e mi yazıyor?
0: Evet,
1: bu
0: evet.
1: Mektubu?
0: Tabii önce o yazıyor ve Hananiye veriyor, onun elçisine veriyor. Elçisi de onu Mesih'e götürüyor ve tabii olayı biliyor Mesih. Mesih de ona diyor ki ben bu amaçla geldim dünyaya. Ben haşlanmak için, insanlara fidye olmak için geldim bu dünyaya. Ama dedi ben gelmeyeceğim, öğrencilerimi göndereceğim. Ve mektup da yazıyor. Şimdi bu mektup, bazı tartışıyor, diyor ki bu mektup gerçekten var mı yok mu? Şimdi 1500 yıllarında Egera adında bir rahibe, bunun anıları vardır, yazılıdır. Fransa'dan çıkıyor ve Anadolu'dan geçerek Urfa'ya gidiyor ve oradan da Yeruşalim'e gidecek. Urfa'daki Katolik Episkopos onu kabul ediyor. Orada onu konaklamasına izin veriyor ve anılarında diyor ki Episkopos bana İsa Mesih'in Abgar'a yazdığı mektubu gösterdi. Tamam. Bir ilahiyatçı, bir Türk ilahiyatçı yazmıştı ki öyle bir şey vardır. Oradaki müzededir. Yani Urfa'daki müzede vardır. Hatta diyorlar ki Mesih İsa mendil de gönderdi. Mendili imzalarken parmakları da göründü. Ve iki öğrencisi geliyorlar bu Abgar'a. Ukoma dediğimiz Abgar'a. Onu önce dua ediyorlar, tamamen iyileşiyor. İyileştikten sonra orada kalıyorlar. İncil'i anlatıyorlar, müjdeyi anlatıyorlar ve iman ediyor. Kendisi ve bütün halkı tövbe edip vaftiz oluyorlar. Onu öğretiyorlar ve öğrettikten sonra daha doğuya gidiyorlar. Bakın, nereye daha doğuya gidiyorlar? Adıyaman'a, Diyarbakır'a, Mardin'e, oradan da Irak'a, daha da doğuya, İran'a, daha da doğuya gidiyorlar. Ermenistan'a kadar. Ve Ermenistan'da da kaldılar, müjdelediler. Ama o zaman Ermeniler putperestti. Ama Ermenistan'da verim sağlamadılar. Ve Ermeniler iki öğrenci orada şehit ettiler, öldürdüler.
1: Evet.
0: Başka bir Thomas dediğimiz Mesih'in öğrencisi. O da daha doğuya gitti, tam şeye kadar gitti, Hindistan'a kadar gitti. Orada müjdeledi. Ve şu anda Thomas Hristiyanlığı diye bir kilise vardır. Onun öğrencileri. Ve böylece doğuya devam etti. Artık kiliseler kuruldu. Ve kiliselerden sonra daha sonra devamla daha da doğuya gittiler. Daha da Orta Asya'ya gittiler. Bu ilk iman eden Hristiyanlar. Yani Abgar'ın cemaatinden, halkından olan insanlar.
1: Evet, böylece doğuya yayılmaya başladı.
0: Evet.
1: Peki Süryaniler Hristiyanlığı ilk kabul eden halklardan aslında nasıl kabul ettiler? O bölgede aslında nasıl bir inanış vardı?
0: Şimdi Süryanilerin kendi haklarında dediklerine göre ilk Hristiyan kabul eden biziz. Ama tamam olabilir, ama aslında ilk Hristiyanı kabul eden Yahudilerdir. Antakya'daki Yahudiler, hem Yeruşalim, Filistin'de. Bu Antakya'da da biliyorsun putperestler vardı. Orada bazıları kabul ettiler. Hatta şu andaki Antakyalıların asıl ataları da Süryani olduğu söyleniyor tarihçiler. Ama asıl Hristiyanlığı benimsemeleri bu Ukomu, bu Cüzamlı Prens Abgar sayesinde oldu.
1: Süryanilerin de kabul etmesi onun sayesinde oldu.
0: Evet.
1: Peki tabii ki önemli o halkın Hristiyanlığı kabul etmesi. Aslında yayılmasında da oldukça etkili oluyorlar. Nasıl etkileri oldu?
0: Şimdi
1: acaba
0: söyleyeyim size, aslında yavaş yavaş yapılan araştırmalarda Çin'de, Kore'de ve Orta Asya'da, daha önce Orta Asya'da mezar taşlarında Süryanice yazılılar gördüler. Hı hı. Şimdi okumuştuk değil mi eski programlarımızda Kadıköy Konseyi'yle 451'de Nastur diye bir kişiyi değil mi azletmişlerdi. Nastur diye, Nasturius diye adam ve o ayrılmıştı kiliselerden. Onu çünkü onu kabul etmediler onun düşüncesine göre. Ve bu adam İran'a gitti. Urmiye kentinde oradaki liseyle kurdu. Adam ilahiyat okumuş. Patrikti. İstanbul patriğiydi. Ve oradan da İncil'i doğuya götürdü. Orta Asya'ya götürdü. Kore'ye götürdü. Çin'e kadar götürdü. Hı hı. Biliyorsunuz. Hatta Cengiz Han'ın karılarından biri Nastu, yani Keldani diyoruz. Yani Süryaniydi. Hı hı. Ve yapılan anılarda var ya anılarda Cengiz Han'ın torunu birine gönderiyor papaya haber gönderiyor gelsin 200 papaz getirin buraya bütün halkıma öğretsinler biz Hristiyanlığı benimsemek istiyoruz. Yani bir türlü ulaşamadılar papaya ulaşamadılar. Ama ne oldu? İki papaz gitti. Biri yolda öldü, öbürü de oraya varınca hastalanıp öldü. Yoksa bütün dünya değişmiş olacaktı. Hala da yapılan kazılarda mezar taşlarında da Süryanice yazılıdır. Bu da gösteriyor, hı hı, ki 4. yüzyıldan itibaren Hristiyanlık o bölgelere ulaşmıştı.
1: Evet, Süryanilerin de burada tabii ki Hristiyanlığın yayılmasında büyük katkıları var. Hı hı. O dönemde de aslında Hristiyanların yaşamına baktığımızda da aslında çok büyük bir örnek teşkil ediyor. Şimdi bir ara vermek zorundayız. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Sorularımıza devam edeceğiz. Tamam.

0: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
3: Radyo Maranata.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün yine Hristiyanlığın aslında Anadolu'da nasıl yayıldığından bahsettik. Özellikle 2. yüzyıl başlarına gelindiğinde çok geniş noktalara yayıldığını görüyoruz Hristiyanlığın. Ve doğuya yayılması konusunda da aslında ilk bölümde konuştuk. Süryanilerin nasıl aslında Hristiyan olduğundan, doğuya nasıl yayıldığından konuştuk. Evet, kaldığımız yerden devam etmek istiyorum ben şimdi. Aslında Behnam Bey, 2. yüzyıl boyunca zaman zaman böyle kısa da olsa huzurlu dönemler geçiriyorlar Hristiyanlar. Tabii ki genel olarak Hristiyanlar yoğun zulüm gördüler. Neler yaşandı ve bu zulümler karşısında Hristiyanlar neler yaptı? Biraz bunun üzerinde konuşabilir miyiz?
1: Aslında baskı bir Hristiyanın mirasıdır. Rab dediği baskı göreceksiniz. Evet. Ama buraya geçmeden önce Yuhanna'dan okumak istiyorum. Yuhanna bir ayet okumak istiyorum. 17-18-19'u okuyacağım. Rab dedi ki, dünya sizden nefret ederse sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. Tabii evet. Buradaki dünya sistemi de dünya sistemidir. Krallıklar, imparatorluklar öyledir. Mezhepler. Dünya sizden nefret ederse sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. Dünyadan olsaydınız dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var ki dünyanın değilsiniz. Ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor. Ama Rabbin söylediği söz bu çok çok doğaldır. Çok doğaldır. Bakıyorsun ki bazı insanlar var. Tanıdığımız insanlar var. Son derece masum, Rabbi seven, kutsalı amaçlayan, insanları seven, evet, devletini seven insan ama yine de baskı görüyorlar. Çünkü biz onlardan değiliz. Onlardan olmadığımız için sevmezler bizi. Burada Rabbi İsa daha önce söyledi. Dünyanın egemenliği var ve şeytanın egemenliği. İki egemenlik var. Başka yok. Ya tamamen şeytanın egemenliğindesin, şeytanın yönündesin, karanlık işlerde yürüyeceksin. Ya da tamamen Tanrı'nın egemenliğindesin, Mesih İsa'dasın, onun buyruklarında yaşayacaksın. Ortada bir şey yoktur. Hatta eski ahitte Yeşu halkı topladı, dedi ki şimdi seçeceksiniz. Yahve mi Rab'tır seçeceksiniz yoksa Baal mı, onları putudur. Siz seçeceksiniz ama ben ve evim halkı Yahve'yi seçeceğiz. Daima ikilik vardır. Üçüncü ortada yoktur. Onun için vahide 7 kilise yazdığı gibi ılıksın. Ilık olduğu için kusuyor Rab. Şimdi burada da Rab diyor ki dünyadan ve dünyaya ait olmadığınız için, dünyanın sistemine ait olmadığınız için insanlar sizi nefret edecek ve bu çok çok doğaldır. Bakınız az önceki programda Vali Plinus yazıyor Hristiyanlar hakkında ne diyor?
0: Evet.
1: Bunlar birbirlerini seviyorlar. Sabah erken kalkıyorlar. Ama yaptığım araştırma göre hırsızlık yapmazlar, yalan söylemezler, fuhuş işlemezler. Ne yapayım onları, görüyor musun? Onu yazmaya gerekmez ya, kucaklayacaktı onları.
0: Evet.
1: Her birini saraya koyacaktı. Ama dünyadan, onlardan olmadığı için nefret ediyorlar. Bizde de aynı şekilde nefret edecek. Ve 300 yıl boyunca Hristiyanlar çok ağır baskılar yaptılar. En büyük baskılar da Diyokletin döneminde. Diyokletin en son baskı yaptı. 303'te ayrılıyor, Dalmaçya'ya gidiyor. Ama Diyokletin çok gaddardı, çok kiliselere zarar verdi. Buna rağmen karısı ve birinci ordu komutanı Hristiyan'dı, gizli Hristiyan'dı. Görebiliyor musun? Hamdolsun.
0: Evet.
1: Kimseye, yani imanı kimse durduramaz, yutamaz. O canavarlar bile yutamazlar. O şekilde. Ve ne yapıyorlardı? Önce kiliselerini alt üst ediyorlardı. Ellerindeki İncil kitapları alıp yok ediyorlardı. Onları hapse atıyorlardı. Onlara baskı, dövüyorlardı. Ama Hristiyanlar, o dönemdeki Hristiyanlar kime iman ettiklerini biliyorlardı. Bu nedenle yılmadılar ve devam ettiler. Ve baskı onların bir bereketidir. Aslında Elçilerin işlerinde okuyoruz. Yahudiler onlara baskı yaparken çıkıyorlardı. Diyorlar ki Mesih uğruna baskı çektikleri için kendilerini onurlu görüyorlardı. Talihli görüyorlardır. Amin. Baskı, sıkıntı, zulüm Hristiyanın haçıdır. Ve her bir Hristiyan bu haçı taşımalı.
0: Evet. Anlattıklarınızdan aslında anlıyorum ki ne kadar zulüm de görseler yine de Mesih'e bağlı bir yaşam sürmeye devam ediyor Hristiyanlar. Tabii ki bunu yapmayanlar da olabilir ama genel olarak gerçekten Tanrı'ya güvenen insanlar onun ona bağlı bir şekilde yaşıyorlar. Az önce konuşurken de aslında dünyadan değiliz gibi bir ifade de kullandınız. Sanırım orada Mesih'e bağlı ve Mesih'in buyrukları içerisinde yaşıyoruz ama dünyanın da bir öğretisi var. Ama yine de o dünyanın öğretisine göre değil, Mesih'in buyruklarının içerisinde yaşıyoruz. O anlamda ayrılıyoruz herhalde dünyadan.
1: Çok doğru söylersin. Çünkü Rab İsa iki egemenlikten söz ediyor. Tanrı'nın egemenliği, Tanrı'nın buyrukların olduğu yer ve dünya, şeytanın egemenliği. İki yerde olamayız. Ya orada ya oradayız. Ve Rab dedi ki siz Tanrı'nın egemenliğinde olduğunuz için bu dünyanın kralları sizden nefret edecek. Ve bu Rab diyor ki bu dünyanın egemeni. Yani şeytan için gelecek. Ve bu dünyanın egemeni şeytandır. Hala iş görüyor. Karanlığın ve yalancının babasıdır. Ve insanlar onu takip ediyor.
0: Evet. Biraz Büyük Konstantin döneminden bahsedebiliriz aslında. Çünkü o dönemde savaş zamanında Konstantin bir olay yaşamış. Ve bu durumdan o kadar etkilenmiş ki kendisi Hristiyanlığı kabul etmiş aynı zamanda. Ne yaşadı aslında, ne oldu, biraz onu konuşalım.
1: Tabii Konstantin onun karşısında Helene çok meşhurdur. Helene'dir. Ama ikinci bu savaştaydı ve bir gün savaş Melvin Köprüsü yakındayken gökte bir belirti görüyor. Haç ve bir ses bununla kazanacaksın diyor. Sonra soruşturuyor ve bakıyorlar ki bu Hristiyanlığın haçıdır, Hristiyanlığın semurudur ve bundan ötürü Hristiyanlığa bir tolerans, yani bir özgürlük ya. Ve buna da İsa Mesih'ten 312 yıl sonra, yani 312'de Milano toleransı diye geçer. Ve Hristiyanlara dedi ki artık baskı olmayacak, onların mallarına saldırılmayacak, kiliseleri, tapınakları yıkılmayacak. Bir çeşit özgürlük tanıdı onlara. Ama asıl özgürlük bunun oğlu Konstantin. Bu Büyük Konstantin, onun oğlu da adı Konstantin. Ve bu dönemde ilginç ki bir şey daha söyleyeyim. Bu dönemde Helene, bunun karısı, Büyük Konstantin karısı Helene Yeruşalim'e gidiyor ve gerçekten Mesih'in haçını öğrenmek istiyor. Söylentiye göre, yani bu İncil'de değil ama söylentiye yazılanlara göre Helene baktı ki Mesih'in mezarını araştırmak istiyor. Birkaç mezar vardı, hangisi bilmiyordu. Ölü birini getirdiler, ona koydular ve ölü birini Mesih'in mezarına koyunca dirildi. Böylece onun mezarı olduğunu ve haçının orada olduğunu öğrendi. Yine söylentilere göre bu haç getirildi. Şimdi çembeli taştadır diyorlar.
0: Tamam, tabii, yani söylenti bu.
1: Evet. Tam kesin ama yani İncil'de değil ama söylenti var. Evet. Öyle. Sonra aslında bu bundan sonra gelen Tedios diye bir imparator vardır. O da İsa Mesih'ten 380 yılında Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etti.
0: Evet. Aslında din ve ibadet özgürlüğü verdi dediniz. Bu Milano tolerans bildirisinde sanırım verdi. Hristiyanlara etkisi ne oldu? Aslında bir zafer kazanmış mı oldular diyebilir miyiz o şekilde?
1: Şimdi tabii bir resmi bir bildiri. Herkes Hristiyan olmak zorundadır. Yani herkes korkudan Hristiyan oldu. Yani biliyorsunuz Hristiyan olmak, nüfusta adını Hristiyan, dini Hristiyandır olmaz. Evet. Yeniden doğmalıdır insan, değil mi? Ama insanlar baktılar ki Hristiyan olmasa işini kaybedecek, evlenemez, şu olur. Bu sefer herkes zorunlu olarak bir günde Hristiyan oldu. Bu aslında çok sakıncalıdır. Mesela ben 50 yıldır tanıdığım, 50 yıldır o kadar anlattığım insanlar var. Seviyorum ama hala Hristiyan olmadılar. Bir günde olamadılar. Ama ne oldu? Yürekleri değişmedi. Hristiyan oldular. Nüfusta değişti. Adları değişti ve dini Hristiyan yazıldı. Ama yürekleri hala putperestlik geldi. Ve bana göre bu bir yenilgidir. Zafer değil, yenilgidir. Ve ne yazık ki bu olaydan ötürü kiliseye birçok putperest gelenekler geldi. Mesela birkaç tane sayarsam. Örneğin eskiden önderler dediğimiz, yani pastörler dediğimiz kişiler, çobanlar sıradan hal gibi giyiniyorlardı.
0: Evet.
1: Ama resmi din olunca din adamlarına protokolü aldılar. Sarayda protokolü aldılar. ve onlara da İtalyan senatörlerin giysileri gibi giydiler. O cübbeler, bübbeler o evet. zaman geldi biliyor musunuz? Hı hı. Ve bu cübbelerle halk ile çoban arasında bir duvar oluştu, bir ayrılık oldu ve putperestlik o zamandan beri kiliseye geldi. Ne yazık ki. Hı hı. Örneğin İsa Mesih sadece diyor ki ona tapınacağız. Gelenekler, adetler bizi bağlamaz. Evet, güzel gelenekler var. Evet. Ama dine uymayan mesela her ülkenin, her şehrin bir folkloru var. Güzel. Ama inanca bağlı olmadığı için yaparsa sorun değil. Ama inançtır diye yaparsan tehlikelidir.
0: Evet.
1: Değil mi? Bir giysi var. Sıradan bir giysi giyersin. Babalardan kalma ya da folklorik elbise giyersin sorun değildir. Ama eğer bu kilise sadece belli bir kesime, belli bir çobana, belli bir din adamı bağlarsan o tehlikelidir.
0: Evet. Dediğiniz gibi aslında günümüzde de böyledir. Kimliğinde Hristiyan yazan Hristiyan değildir aslında. Gerçekten yürekten İsa Mesih Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmiş kişiler.
1: Evet.
0: Ve onun buyrukları içerisinde yaşayan kişiler Hristiyandır.
1: Doğru.
0: Bu çok önemli çünkü bu yürek meselesi ve Tanrı yüreğe bakar.
1: Kesinlikle Tanrı dışa bakmaz. Hiçbir zaman bakmaz Tanrı değil mi? Yüreğe bakar. Hatta bir ara sordular Yahudiler öğrenciler için sordular. Ya senin Musa bize öğretti ki yemekten önce eller yıkansın falan. Ama öğrencilerin bunu tutmuyor, yıkamıyor. Kirli ellerle yemek yiyor. Rab onlar çok güzel söyler ki insanın içine giren şey insanı kirletmez. Hı hı. İnsanın dışına çıkan şeylerdir. Küfürler, yeminler, kıskançlıklar, günahlardır değil mi?
0: Evet.
1: İnsanlar bunu fark etmiyor. Ya zararlı değilse iyi, elinle kirli olsa iyi, ne olacak yani? Eğer bedene zararlı. Bunlar inançla ilgisi yoktur. Ama hı hı. insanlar bunu inançla bağladıkları için çok tehlike yapıyorlar. Çok tehlikedir. Yani bazı günler, yani sen her gün mesela bayram günüdür. İsa Mesih'in dirilişi atıyorum. Güzeldir, birlikte kutlama güzeldir.
0: Evet.
1: Ama başka bir gün yap. Ne fark eder? Takvim önemli değildir. Tamam mı?
0: Evet.
1: İnsanlar belli şeye önem verince, üzerine durunca sanki o önemlidir. Olay önemli. Sanki tarih önemlidir. Özü kaybediliyor. Biz dikkat etmemiz lazım ki özümüzü İsa Mesih'in Rab olduğunu, İsa Mesih'in kurtarıcı olduğunu ve kilisenin sahibi, başı, yaratıcı olduğunu hiçbir zaman gözden kaçırmamamız lazımdır.
0: Evet, kesinlikle öyle. Temel İsa Mesih ve onun üzerinde kurulmalı ve devam etmeli. Tabii ki baskı ve zulüm görmelerine rağmen, yani birçok şeye rağmen yine de Hristiyanlık Anadolu'nun her kesiminde, hatta daha geniş alanlara hızlıca yayıldı. Yine de düşünüyor insan, bu kadar baskı ve zulüm olmasına rağmen nasıl yayılabilir? İnsanlar neden bu kadar kararlı bir şekilde devam ediyorlar, vazgeçmiyorlar, yine de ölümü göze alıyorlar diye düşünebilir. Bu nasıl mümkün oldu gerçekten?
1: Ya Paulus bir ara dedi ki ben kime iman ettiğimi biliyorum. Hı. İman ettiğim kişi zatı biliyorum. Ben de kime iman ettiğimi biliyorum. Ben de çok sıkıntı çektim, çok baskı gördüm, çok defalar hı hı. hapse atıldım. Çok defalar öğrenciyken üniversitede öğretmenlik yaptım, sonra da çok dövüldüm. Ama hiçbir zaman kızmadım onlara çünkü bu doğaldır, benim mirasım budur. Budur, taşımak budur biliyor musun? Ve iman ettiğim kişi biliyor, benim hayatımı nasıl değiştirdi biliyorum. Eğer İsa Mesih yüreğime gelmemiş olsaydı benim hayatım çok berbat olacaktı. Çok kötü olacak, çok. Ama Rab'be şükür olsun benim hayatıma girdikten beri her şey gayet güzel. Çok rahat, tatlı bir şekilde gidiyor. Onun için hiç önemli, baskılar önemli değil. Kime iman ettiğimizi biliyoruz biliyorsun. Rab bizi ne kadar çok günahlarımızı bağışladığını biliyoruz. Hatta Efesler'de diyor ki Tanrı bizi Mesih'le birlikte diriltti ve göksel yerlerde oturttu. Baskı geldiği zaman diyorum ki benim mirasım göksel yerlerde tahta oturmaktır. Hı-hı. Tanrı'nın sağında. Ben kendimi orada görüyorum. Bazı inanlılar, Hristiyanlar ne yazık ki bunu bilmedikleri için şeye benziyor. Gidiyorlar ki çöplükleri araştırıyor. Halbuki Rab onları her birisine bir taç vermiş, taç. Tacı ruhsal görmüyoruz. Hı-hı. Çöplükleri arıyoruz. Fakir, hiçbir şeyimiz yokmuş gibi. Paulus Korintos'a yazıyor ki neden her şeyiniz varken neden yokmuş gibi davranıyorsun? Siz onunla Mesih'in sayesinde siz zenginlerden zengin oldunuz. Bu ruhsal yöndedir, biliyor musun? Yani maddi şeyler değil. Ruhsal zenginliğimiz vardır. Herkesi sevebiliyoruz. Bizden nefret edenler için dua edebiliriz, kutsayabiliriz. Bundan daha güzel olabilir mi? Belki ben birkaç ayet okuyacağım. Belki son bu bölümü bitirmeden önce birkaç ayet okuyacağım size. Bakınız Rab'ın ve bu her birimizin, Romalılar 12'de her birimizin bu hayatıdır. Ve bu hayatı bildiğimiz için öyle yapacağız, yaşayacağız. Bakın şey de diyor ki Romalı 12'de 9'da sevginiz ikiyüzlü olmasın. Hı hı. Kötülükten tiksinin, iyiliğe yapışın. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. İşte budur kiliseyi ayakta tutan bu düşüncedir. Bak, birbirinize saygı göstermede yarışın. Gayretiniz eksilmesin. Ruhta ateşli olun. Rab'be kulluk edin. Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Bak, sıkıntıya dayanın. Bak, hı hı. O kadar Romalılar o kadar baskı yaptı ki ama onlar dayandılar. Çünkü bunları biliyorlardı. Kendinizi duaya verin. Bak, ihtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin. Hı hı. Konuksever olmayı amaç edinin. Size zulmedenler için iyilik dileyin. Vah, kim yapabilir? Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Görüyor musun? Toplumun bir parçası olarak. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Birbirinizle aynı düşüncede olun. Vah. Böbürlenmeyin. Rab sana bir armağan verdiyse, bir konu verdiyse böbürlenmeye gerekmez. Yani şımarıklığa gerekmez. Hor gönüllü arkadaşlık edin. Toplumun dışladığı, benimsemediği insanları arkadaşlık edin. Hı hı. İsa Mesih döneminde cüzamlılar vardı. Cüzamlar vardı. Yahudiler cüzamları kötü bilirlerdi. Konuşmazlardı, çevreden atarlardı. Ve okuyoruz Matta 8'de okuyoruz ki bir gün Mesih geçerken bir cüzamlı geldi. İstersen beni iyi edebilirsin. Rab İsa olayı bildi. Rab İsa merhametin, sevginin, yasaların çok üstünde olduğunu bildiği için dokundu. İsterim, iyi ol dedi. Ve Yahudiler tabii suçladılar. Onun için hor görülenlere, yani tenezzül olanlara tenezzül edin. Aynı seviye olayın. Sonra diyor ki kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Bak, mümkünse elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Sevgili kardeşler, kimseden öc almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki öc benimdir. Ben karşılık vereceğim. Düşmanın acıkmışsa doyu, susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın. Kötülüğe yenilme. Kötülüğü iyilikle yen.
0: Evet.
1: Ne müthiş. Bundan daha güzeli var mı Allah aşkına?
0: Evet. Tabii ki Rab İsa Mesih'e iman ederek aslında Tanrı ile o birlikteliği sağlıyoruz. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyebilirsiniz ya da Hristiyanlıkla ilgili daha çok bilgi edinmek isterseniz bir yakınınızdaki bir Protestan kilisesine gidebilirsiniz ve sorularınız varsa sorabilirsiniz ya da İncil, burada ayetler de okuyoruz. Daha fazlasını da okumak isterseniz bir İncil edinebilirsiniz diyoruz. Şimdi programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum Mehran Bey size.
1: Ve ben teşekkür ederim.
0: Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri dinlediğiniz için umarım sizin için keyifli bir zaman olmuştur. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve sosyal medya hesaplarından bizi takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun efendim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab-i İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.